olmak için yaratılmışım. En sevdiğim sen bile ağlatmadın mı? Koskoca şu dünya.

sana terk edin. En güzel çanda kadere yenin. Buna da yaşamak hayat mı denir? Bahtına gücenmiş kul feryadı bu. Seven sevdiğinden ayrılık aldı. Mazinin acısı gönülde kaldı. Alnıma yazılmış yazıya daldı. Bahtına gücenmiş kul feryadı bu.

son şarkılar çalar yüreğimde. Yıldızlar kaybolur gider. Gölgende izi durur da neden uzakta?

olacaktık. Kaderin kucağında belki bir oyuncaktık. Kabul et suçunu, senin de var hataların, çalmıştı.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Mediamarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, Mediamarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14'le 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Günaydın. Günaydın. Herkese yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Alemin Kralına, Kezban'ın günlüğüne, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından hoş geldiniz sevgili kralcılar. Şener'i tatile uğurladık. 15 gün ailesiyle birlikte memleketinde kafasını dinleyecek, enerjisini toplayacak, tazelenip gelecek. O vakte kadar ben de her sabah bu saatlerde sizlere günaydın diyeceğim inşallah. Güzel bir hafta olsun hepimiz için. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı, mutlu, bolluk, bereket dolu bir hafta olsun. Saat 11'e kadar tam 4 saat boyunca en kral şarkılarla beraberiz. Hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Bugün 17 Ağustos 1999 Büyük Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti sevgili kralcılar. 27 yıl geçse de sevdiklerini kaybedenlerin acıları hiçbir zaman dinmedi. O büyük depremin acısı hala hepimizin yüreğinde. Özellikle ailesini, yakınlarını kaybedenlerin acıları hayat boyu onlara eşlik etmeye devam edecek. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyoruz. Geride bıraktıklarına da sabır, metanet diliyoruz. Rabbim bir daha böylesi büyük acıları bizlere yaşatmasın. Müzik.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Koçakta Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Haberin fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de. Anla dememek için Emma
1: Sigorta. Çeritigo 7 Komfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Çeritigo 7 Komfort'u kaçırmayın. Detaylar Çeri.com.tr'de. Çeri.
2: Sıfırların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
7: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
4: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
10: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysel dünyasına katıl.
11: İlaç gibi radyo.
12: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
11: İlaç gibi radyo.
13: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
14: İsmim Nil Karakaya, eşimle birlikte seyahat ederken Kral FM'i dinliyorduk. Anonsu duyup Şirinyer Hipodromu'nun önünde otobüse geldik. Şifreyi söyleyerek hediyeyi aldık. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
15: İsmim Süleyman Bal, Kral FM'i dinliyordum. Kral otobüsünü gördüm. Geldim yanına, hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e.
13: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
16: Kezban'ın günlüğü.
17: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba. Güzel bir hafta olsun hepimiz için sevgili kralcılar. Güzel haberler alıp güzel haberler verdiğimiz bir hafta olsun. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Şahane bir babalar resitaliyle açtık. Hemen hatırlatayım. Kral etkinlik otobüsümüz bugün İzmir'de olacak. Ben de programın ilerleyen dakikalarında otobüsümüzün adresini ve günün şifresini vereceğim. Telefonunuzda mutlaka Kral uygulaması bulunsun. Otobüsümüze ilk giden kralcımız değerli markaların 5 ila 10 bin liralık hediye çeklerinden birini kazanacak. Kulağınız bende.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: Kral. Gönüllerin kralı. Kral efendim.

Programın bu dakikalarında bir kere daha hatırlatayım sevgili kralcılar. Kral Etkinlik Otobüsümüz bugün İzmir'de olacak ve ben de İzmir'de hangi lokasyonda olduğunu adres olarak sizinle paylaşacağım. Bir de günün şifresini vereceğim. İlk giden kralcımız, şifreyi doğru söyleyen ilk kralcımız 5.000 liralık veya 10.000 liralık değerli markalardan birinin hediye çekini kazanacak. Kulağınız bende olsun.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun.
3: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
4: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
6: Vakıfbank daima seninle.
7: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
8: Ama dememek için ama sigorta.
9: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.
10: Paytier'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytier Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytier.com'da.
11: Büyük rahatlık Paytier.
12: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Sıvıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
2: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
2: Tahsildaroğlu benim peynirim. Güvenle alır, lezzetle yerim.
3: İlaç gibi radyo.
4: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
3: İlaç gibi radyo.
5: Reklam.
6: Kezban'ın günlüğü.
7: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

0: Kral etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu söyleme vakti geldi. Sevgili kralcılar, bir de şifre vereceğim. Beni dikkatli takip edin. Bugün İzmir'deyiz demiştik. Şu anda Konak'ta İzmir İtfaiyesi Merkez Binası'nın önünde Gaziler Caddesi'nde sizi bekliyoruz. Tekrar ediyorum adresi: Konak'tayız. İzmir İtfaiyesi Merkez Binası önünde Gaziler Caddesi'nde sizi bekliyoruz. Bugünkü şifremiz tarihi asansör. Şifremizi tekrarlayalım. Tarihi asansör şifresini ilk söyleyen kralcımız 5000 liralık veya 10.000 liralık hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. İzmir'de Konak'tayız. İzmir İtfaiyesi Merkez Binası önünde Gaziler Caddesi'nde sizi bekliyoruz. Bugünkü şifre tarihi asansör. Telefonunuzda mutlaka Kral uygulamamız bulunsun. Az sonra bugünün talihlisini anons edeceğim.
1: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. 17 Ağustos'un yıl dönümünde Yalova'daki anma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Büyükgümüş, benzer felaketlerin yaşanmaması için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin önemine vurgu yaptı. Herkesi bu seferberliğe destek vermeye davet etti.
2: Buradan çağrımız, bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu gayretlere, başta belediyeler olmak üzere, bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve evinde bu ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın bir seferberlik ruhuyla sahip çıkmasıdır. Bu felaketleri bir kez daha yaşamamak için, bu felaketlerin ardından üzülmemek, kayıplar vermemek için atmamız gereken en önemli adım kentsel dönüşümdür. Bu kentsel dönüşümü başarırsak, bununla birlikte afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturabilirsek, belki de hem 6 Şubat depreminde hem 17 Ağustos depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını, ruhlarını şad edecek en değerli çalışmanın da bu olduğuna inanıyoruz.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst yönetiminin Glober adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını da belirtti.
3: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım, örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glober diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Amerikan Başkanı Trump, Mekke ittifakına yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Muğla Marmaris'te sahil kesiminde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler kara, hava ve denizden müdahaleyle yaklaşık 15 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışması sürüyor. Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Altın marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Biroğlu Altın Kılıç geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Altın Kılıç doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte gittiği Monaco Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST düz endeksi haftaya %0,28 değer kazancı ile 14.172 puan seviyesinden başlayacak. Serbest piyasada da dolar 47.89, euro 55.42, gram altın 6.769 liradan işlem görüyor. Bitcoin de 63 bin dolar bandında.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Vaslav Çerne'nin golüyle Eyüp Spor'u 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Dünya yelkeninin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
5: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü başlıyor.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral, gönüllerin kralı. Kral efendim.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam. Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank. Daima seninle.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve arabası

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
9: Aa, anne dedi.
10: Hadi canım, baba dedi.
9: Bez dedi.
10: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
11: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
12: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
13: Kerem abi.
14: Hayrola çocuklar?
13: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi en hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
15: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cehir akıyor.
14: Turkcell çözüm gücü.
16: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
14: Turkcell çözüm gücü.
13: Vallahi bravo Turkcell'e.
14: Türksel çözüm gücü bu gençler.
17: Çocuklar, Türksellilerin yanında Türksel çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Türksellinin gücü, Türksel çözüm gücü.
18: Türksel'le bağlan hayata.
19: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Kezban'ın günlüğü.
4: Kral. Gönüllerin kralı.

0: Kral Etkinlik Otobüsümüze ilk giden kralcımız şifreyi doğru söyleyerek bugünün hediyesini kazandı. İyi günlerde kullansın. Bize de bir selam göndermiş. Teşekkür ederiz. Kulağınız bizde olsun. Şehir şehir, sokak sokak dolaşarak sürpriz hediyeler dağıtmaya devam edeceğiz.
1: Günaydın. İsmim Onur Gönül Çeken. İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
2: Türkiye'nin değişmeyen bir numarası. Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.

0: basın turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 17 Ağustos Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlıyoruz. 27 yıldır dinmeyen acı. 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin 27. yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Gölcük'teki anma programının ardından deprem anıtına çelenk bırakıldı. Depremde hayatını kaybedenler için duaların edildiği programda saatler 03.02'yi gösterdiğinde vatandaşlar da ellerindeki karanfilleri denize bıraktı. Biz de 17 Ağustos depreminde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. Geçelim TRT Haber'e. Bu haberde bugün manşetlerde Alihan Kuriş tutuklandı. Alihan Kuriş suç örgütü soruşturmasında Alihan Kuriş'in de aralarında olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'e yönelik yapılan arama çalışmalarında adreste kaynağı belirsiz 200 kilogram külçe altın bulundu. Hürriyet var sırada. Tarikat evinde milyarlık altın, burada dikkat çeken başlık Süleymancıların lideri Alihan Kuriş ve ailesi devasa mal varlığıyla şaşkınlık yaratırken dün bu konuda şok bir gelişme daha oldu. Elebaşı Alihan Kuriş'in kardeşi firari Hilmi Tuna Kuriş'i arayan polis birçok adrese baskın yaptı. Basılan evlerin birinde 1.34 milyar lira değerinde 200 kilo külçe altın ele geçirildi. Altının kaynağı belirlenemedi. Kuriş ailesinin üzerine kayıtlı toplam 191 gayrimenkul bulunduğu da ortaya çıkmıştı. Zorbaya büyük öfke, Hürriyet'te logonun hemen yanında dikkat çeken başlık. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasını zorla çıkartan tribün zorbası tüm Türkiye'den büyük tepki gördü. Holigan Şenel Akdemir'in çirkin tavrını futbol severler kınadı. Akdemir gözaltına alındı, ev hapsi şartıyla serbest kaldı. Gençler Birliği de holigana tepki göstererek çocuğu Fenerbahçe formasıyla tesislerine davet etti. Zorbalığa karşı tek ses, Milliyet'in manşeti. Gençler Birliği ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında 4 yaşındaki bir çocuğun üzerindeki Fenerbahçe formasının tribünde zorla çıkarttırılmasına tepki yağdı. Tribün zorbası Şenel Akdemir hakkında ev hapsi kararı verildi deniliyor burada da detaylarda. İsrail'de seçim kampanyası skandalı başka bir başlık dikkat çeken. Seçim kampanyası kapsamında tarihi skandala imza atan Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi Tel Aviv sokaklarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu liderleri hedef alan propaganda afişleri kullandı. Onlar Netanyahu'nun kaybetmesini istiyor diye yazdı. Güçlü devlet farkı sabahın bugün manşeti. Devletin enkaz altında kaldığı 27 yıl önceki Marmara depremi acziyet, 3 yıl önceki asrın felaketi ise diriliş mucizesi olarak tarihe geçti. Marmara depreminden 3 yıl sonra iktidara gelen AK Parti ülkenin gücüne güç katarken afetlere hazırlıkta reformlar yaptı. Kahramanmaraş merkezli depremde güçlü ve sosyal devlet farkını ortaya koydu. Sözcünün de manşetini aktaralım. Mehter maaşıyla gideceksiniz. Dervişoğlu Kuvayi Milliye Meydanı'ndan iktidara böyle seslendi. Müsavat Dervişoğlu Balıkesir'deki bayrak mitinginde AK Parti ömrümüzü yedi dedi. Sizi Mehter'le uğurlayacağız ama önce sandıkta hücum marşı çalacağız resti çekti. Polisin tarikat hassasiyeti böyle olmamalı dedirtti. Başka bir başlık, Alihan Kuriş tutuklandı. Tek kare görüntüsü yayınlanmadı. Süleymancıların lideri gözaltına alınırken, tutuklanırken objektiflerden köşe bucak kaçırıldı. Seçilmiş başkanlar için neden aynı hassasiyet gösterilmedi diye soruldu. Postadan bir başlıkla bitirelim. Ünlü iş insanı kalbine yenildi. Altın Marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Birol Altın Kılıç, doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte bulunduğu Monaco Monte Carlo'da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Bu haberle biz de basın turunu tamamlamış olduk. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyoruz. Hoşça kalın.
0: Basın turu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Ertekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
2: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: İlaç gibi radyo. Kral.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
2: İşe gitmek üzere servislerde bize kulak veren sevgili kralcılarımıza, bütün kral kaptanlara, toplu taşıma şoförlerine, işlerine yetişmeye çalışan bütün emekçilere, bütün şarkılarımız sizlere gelsin. Hepinize kolay gelsin.

0: Radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?

0: gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
1: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.

Temiz. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detay

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: Şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.
7: İlaç gibi radyo.
8: Kral.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral, gönüllerin kralı. Kral FM.
2: 4 saatlik yayınımızın ilk 2 saatini geride bıraktık. Sevgili krallar, biraz sonra alıştığımız saate Kezban'ın günlüğüne devam edeceğiz. Saat 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun inşallah. Hafta boyunca güzel haberler alıp birbirimize güzel haberler verelim.

0: Kral FM Haber.
1: Günaydın, iyi haftalar. Ben Seçil Gören. Gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. 17 Ağustos'un yıl dönümünde Yalova'daki anma törenine AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş de katıldı. Büyükgümüş, benzer felaketlerin yaşanmaması için başlatılan kentsel dönüşüm seferberliğinin önemine vurgu yaptı. Herkesi bu seferberliğe destek vermeye davet etti.
2: Buradan çağrımız, bakanlığımızın ortaya koymuş olduğu gayretlere, başta belediyeler olmak üzere, bununla birlikte sivil toplum kuruluşlarının ve evinde bu ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızın bir seferberlik ruhuyla sahip çıkmasıdır. Bu felaketleri bir kez daha yaşamamak için, bu felaketlerin ardından üzülmemek, kayıplar vermemek için atmamız gereken en önemli adım kentsel dönüşümdür. Bu kentsel dönüşümü başarırsak, bununla birlikte afetlere karşı daha dirençli şehirler oluşturabilirsek belki de hem 6 Şubat depreminde hem 17 Ağustos depremlerinde kaybettiğimiz canlarımızın aziz hatırasını, ruhlarını şad edecek en değerli çalışmanın da bu olduğuna inanıyoruz.
1: Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst yönetiminin Glober adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını da belirtti. Amerikan Başkanı Trump, Mekke ittifakına yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Muğla Marmaris'te sahil kesiminde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler kara, hava ve denizden müdahaleyle yaklaşık 15 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışması sürüyor. Orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. 1 Haziran'dan bu yana 22 ilde 64 orman yangını çıktı. Toplam 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 11'i tutuklandı. Altın marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Biroğlu Altın Kılıç geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Altın Kılıç doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte gittiği Monaco Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Vaslav Çerni'nin golüyle Eyüpspor'u 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Dünya yelkeninin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliğini yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kezban'ın günlüğü. Kral.
1: Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın. Yürekler dolusu sevgiyle merhaba sevgili kralcılar. Şener tatilde olduğu için onun yerine sabah erken saatte günaydın dedim kralcılarımıza. 11'e kadar en kral şarkılarla beraberiz. Şahane bir babalar resitali yapalım şu dakika itibariyle.

0: Senin sunduğun Kezban'ın günlüğü devam edecek. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Hesabı alabilir miyim?
5: Buyurun.
4: Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
5: Nasıl yani?
6: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
7: Vakıfbank daima seninle.
8: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bizim huzur lazım.
11: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
12: Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da.
13: Borusan Next.
14: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
15: Tatil Budur hissi.
16: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr.

Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
4: Migros Yemek.
3: Migros uygulamasında.
5: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
6: İlaç gibi radyo.
7: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
9: İsmim Nil Karakaya, eşimle birlikte seyahat ederken Kral FM'i dinliyorduk. Anonsu duyup Şirinyer Hipodromu'nun önünde otobüse geldik. Şifreyi söyleyerek hediyeyi aldık. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
10: İsmim Süleyman Bal, Kral FM'i dinliyordum. Kral otobüsünü gördüm. Geldim yanına, hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e.
8: Kral FM'i takip edin, siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
11: ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
12: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
11: Kezban'ın günlüğü.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Bugün 17 Ağustos depreminin 27. yıl dönümü sevgili Kralzal. Üstünden 27 koca yıl geçti ama acı orta yerde duruyor. Değişen bir şey yok. Aynı zamanda deprem değil bina öldürür sözünün de gerçekliğini bir kere daha yaşadı Türkiye. Allah başka acı göstermesin. Ama kentsel dönüşüm konusuna el birliğiyle sarılmamız lazım. Devletin sağladığı imkanlarla birlikte kentsel dönüşüm yapılacak yerlerde de anlaşmayı bir an önce yapmalı. Komşular bir metrekare için bazen kentsel dönüşümü erteleyebiliyorlar. Bir türlü anlaşamadıkları için müteahhitlerle bir araya gelemiyorlar. Bazen müteahhitler geri adım atamıyor. Yani üstünden koca 27 yıl geçmiş olmasına rağmen kentsel dönüşümde hala minik adımlar atıyoruz.

0: Kezban'ın günlüğü.
1: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
2: Şahane bir babalar resteliyle, unutulmayan şarkılarla şu dakikaları itibariyle radyosunu şimdi açanlara bir kere daha günaydın diyelim. Yine unutulmaz bir şarkının yeni versiyonunu genç kardeşlerimiz için, radyosunun başında bizi dinleyen gençler için çalayım. Semih Cenk'ten gelsin, Müslüm Baba'nın en sevdiğimiz şarkılarından biri.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
1: İlaç gibi radyo.
0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen

0: fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.

Fiyata Migros'ta 14-17 Ağustos tarihleri arasında her filiç bonfilinin kilosu 199 lira 95 kuruşa, Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.

0: Asya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
2: İlaç gibi radyo.
3: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatlı altın ve pırlanta düğüm setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: İlaç gibi radyo.
4: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
5: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
4: Kezban'ın günlüğü.

0: İlaç gibi radyo. Kral.
1: Tatil yolunda, direksiyon başında bizi dinleyen sevgili Elvan ve değerli ailesine bu şarkıyı armağan ediyorum. Onlar Antalya yolcusu. Bu arada direksiyon başında bizi dinleyen bütün kralcılarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Gittiğiniz yere sağlıkla, mutlulukla varın.

0: vatan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.

Radyolarının başında bizi dinleyen muhasebeciler var. Muhasebeci kardeşlerime, bütün ofislere, çalışanlarına kolaylıklar diliyorum. Yoğun bir dönem yaşıyoruz diyorlar. Aynı zamanda tekstil atölyelerinde bizi dinleyen sevgili kralcılarımız, sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bu şarkılar size ilaç gibi gelsin.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam. Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detay

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Oh.

0: kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor. Kezban'ın günlüğü.
3: Kral. Gönüllerin kralı. Kral FM.
4: Hala hislerimde, hala özlerimde.

sıcaklarda tarlalarda çalışan kralcılarımız radyolarını yanlarına alıyorlar. İşlerine, çalışmalarına bağda, bahçede, tarlada devam ediyorlar. Hepsine kolaylıklar diliyorum. Bu şarkı sizlere armağanım olsun.

derken, sonumuz bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

Ferdi abinin bu şarkısı hiç eskimeyecek, etkisi hiç azalmayacak. Bugün bu güzel şarkıyı gurbete, gurbetçilerimize gönderiyorum. Vatan hasretiyle bize kulak veren sevgili kralcılarımıza gelsin.

yüce dağ başında yayılır atlar. Yar mendil işlemiş ikiye katlar. Mezarım üstünde beş karış otlar. Bitmeyince gönül yardan ayrılmaz. Ayrılmaz Elmalı.

0: Kezban'ın günlüğü devam edecek.
1: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Isuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. Isuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysel ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysel dünyasına katıl.
3: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo. Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü devam ediyor.
2: Eczanelerde satılmayan tek ilaç. Kral.
1: Kezban'ın günlüğü.
3: Ve geldik bugün de programın finaline. Sevgili Kralcılar, Cengiz Kurdoğlu ve Müslüm Baba'yla veda ediyorum. Kısmetse yarın saatler 7'yi gösterdiğinde gönül dostu Şener'in yerine günaydın diyerek güne başlayacağız. Görüşünceye dek kendinize iyi davranın, hoşça kalın.

0: Senin sunduğu Kezban'ın günlüğü sona erdi. En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün, huzurlu bir hafta diliyorum. İki günlük aranın ardından tekrar birlikteyiz. Sevgili Kezban'dan mikrofonu devraldım. 13'e kadar her zaman olduğu gibi 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağım. Bu arada geçtiğimiz hafta Malatya'daydım. Malatya'dan yayınımı gerçekleştirdim. Bugün itibariyle İstanbul'dan, karavanımdan sesimi sizlere duyuruyorum. Radyoları başında dinleyen bütün kralcılara güzel bir gün diliyorum. Ferdi Tayfur'la her zaman olduğu gibi birlikteliğimiz başladı.

vefasız sevgilim, bomboş kalan bir elin acısını bana sor. Bana sor yalnızlığı, ayrılığı bana sor. Mutluluğu tanırsın, mutsuzluğu bana sor. Bana sor.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Setur Yaz Show.
3: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Point Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Kerem abi.
5: Hayrola çocuklar?
4: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
6: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
5: Turkcell çözüm gücü.
7: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
5: Turkcell çözüm gücü.
4: Vallahi bravo Turkcell'e.
5: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
8: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
9: Turkcell'le bağlan hayata.
10: İlaç gibi radyo.
11: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
12: İsmim Nil Karakaya. Eşimle birlikte seyahat ederken Kral FM'i dinliyorduk. Anonsu duyup Şirinyer Hipodromu'nun önünde otobüse geldik. Şifreyi söyleyerek hediyeyi aldık. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
13: İsmim Süleyman Bal. Kral FM'i dinliyordum. Kral otobüsünü gördüm. Geldim yanına, hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e.
11: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.
14: Afrikalı Ali.

Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Malatya'daydım. Malatya'da da çok sayıda kralcıyla bir araya geldik. Fotoğraflar çekildik, sohbetler ettik. Söz verdim, bugüne dair şarkı çalacağıma dair söz verdim. İki kıymetli ablamız var. Ayşe Demirci ve Zeliha Hanım. Kaldığım otelde görevliydi ikisi de. Eski kralcı olduklarını söylediler. Ben de pazartesi günü radyoyu dinleyin size güzel bir şarkı armağan edeceğim dedim. Ayşe Demirci Hanım'a ve Zeliha Hanım'a çalacağım bu güzel şarkıyı armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

Evet, bugün mesajlarınıza, isteklerinize yer veremiyorum. Benim seçmiş olduğum şarkıları sizlere armağan edeceğim. Yine Malatya'ya bir selam göndereyim. Sevgili Morris aracılığıyla tanıştığımız sevgili Tahsin Bey'e, ondan sonracığıma sevgili Abdullah abiye, Übeyt doktorumuza selamlarımı gönderiyorum. Bir de valilikten sevgili Mehmet abimiz, onunla ailesiyle güzel dakikalar geçirdik sağ olsunlar. Beni misafir de ettiler. Siraç kardeşime, Mustafa kardeşime onlara da selamlar iletiyorum. Gözlerinden öpüyorum. Çalacağım bu şarkıyı onlara armağan ederek birlikteliğimize devam edelim.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Bu arada çok sayıda not verdiler. Daha doğrusu söylediler, dediler Ali pazartesi günümüzde şarkı çalmayı unutma. Valla herhangi bir yazılı kağıda vermedikleri için çoğunun ismini unuttum. Kusura bakmasınlar ama Malatya'da görüştüğüm, tanıştığım, eskiden bu yana tanıdığım, daha evvelde görüştüğüm çok kıymetli dostlarımız vardı. Onlara özellikle çok teşekkür ediyorum. Malatya Emniyetinde çalışan polis memuru kardeşlerimize, değerli dostlarıma da buradan selamlar ileteyim. Özellikle Kültür Yolu Festivali kapsamında organizasyonun güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize, polislerimize de özel bir şarkı armağan edeceğime dair söz verdim. Bu şarkıyı da onlara armağan ederek devam edelim.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Gün ortasında gelişmelerle sizlerleyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 40 günlük aranın ardından ikinci celse bugün başladı. 53'ü tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada bugüne kadar 64 duruşma yapıldı. İlk celsede yaşanan süre kısıtlaması tartışmaları nedeniyle savunma yapamayan Ekrem İmamoğlu'nun savunma talebinin olup olmayacağı ve mahkeme başkanının buna izin verip vermeyeceği bugün belli olacak. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşi Hilmi Tuna Kuriş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç örgütleri ve çetelerle mücadelesinin kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Diyarbakır'da Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde örgüt üst yönetiminin Glover adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını da belirtti.
2: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz. Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir raf olmadığını söyledi. Bahçeli Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Amerikan Başkanı Trump Mekke ittifakına yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın geçtiğimiz günlerde Mekke ortak savunma anlaşmasını imzalamış olmalarını görmek beni çok mutlu etti ifadesini kullandı. Bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Muğla Marmaris'te sahil kesiminde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler kara hava ve denizden müdahale ile yaklaşık 15 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışması sürüyor. Altın Marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Biroğlu Altın Kılıç geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Altın Kılıç doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte gittiği Monaco Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,15 yükselişle 14.192,88 puandan başladı. Endeks şu dakikalarda 14.100'lerde seyrediyor. Serbest piyasada da dolar 47.90, euro 55.63, gram altın 6.779 liradan işlem görüyor. Bitcoin 63.000 dolar bandında. Şansa kalmaz işimiz.
3: Umran Auto Expertise spor haberlerini sunar.
0: Spor.
1: Beşiktaş Trendyol Süper Lig'de yeni sezonu galibiyetle açtı. Siyah beyazlılar Vaslav Çerne'nin golüyle Eyüp Spor'u 1-0 yendi. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Cristiano Ronaldo ilk kez emeklilik sinyali verdi. 41 yaşındaki Portekizli Yıldız sezon sonu futbolu bırakabileceğini söyledi. Şansa kalmaz
3: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Tem Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRK sundu.

0: kazan.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Garanti BBVA.
3: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pulu mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
4: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
6: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

0: Dilerim.
1: Evet, bugün mesajlarınıza, isteklerinize yer veremedim ama yarın bol bol okuyacağım inşallah. Sosyal medyadan yazıyorsunuz, görüyorum ama bugün benim seçmiş olduğum şarkılar var. Bu şarkıları sizlere armağan edeceğim. İlerleyen dakikalarda da Harbi Kız mikrofon başında olacak. Harbi Kız'la sizleri baş başa bırakacağım. Öncesinde yine hazırladığım, gönlümden geçen şarkılar var. Bu şarkıları sizlere armağan ederek devam edelim.

Kral FM'de Afrikalı Ali ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Malatya'dan yayınımı gerçekleştirmiştim. Bugün bu hafta Cuma'ya kadar karavanımdayım, buradayım. Yine karavanımla bu Cuma günü yola çıkacağım bu arada. Karadeniz'in incisi Ordu'ya gideceğim. Ordu'dan yayınımı gerçekleştireceğim. Hafta sonunda da yıllık izinimi kullanacağım bu arada. Onu da hemen iletmiş olayım. Türkiye'yi dolaşmaya devam ediyoruz. Gönlümden geçen şarkıları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Mesajlarınızı, isteklerinizi görüyorum ama yarın inşallah özellikle sadece sosyal medyadan gelen istek şarkılarınıza yer vereceğim. Haberiniz olsun. Sıradaki şarkı da benden sizlere armağan olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Sıvıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
6: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç Kimli Radyo.
2: Reklam.

0: Eczanelerde satılmayan tek ilaç.
1: İlaç gibi radyo.
2: Yalan doğrudan, karanlık aydınlıktan kaçar. Güneş yalnızdır ama etrafına ışık saçar. Üzülme, doğruların kaderidir bu yalnızlık. Kargalar sürüyle, kartallar yalnız uçar.

Efendim geldik birlikteliğimizin sonuna. Bana ayrılan sürenin sonu. Birazdan Harbi Kız mikrofon başında olacak. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde inşallah tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Kral FM'de Afrikalı Ali'yi dinlediniz. Allah'a ısmarladık.

0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
1: Hava durumu.
2: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Bugün İstanbul ve Ankara parçalı bulutlu 29, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 31, Antalya parçalı bulutlu 33 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik. Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Alemi Kralı'nda Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Afrikalı'ya çok teşekkür ediyorum. Günlerden pazartesi, takvimler 17 Ağustos'u göstermekte. 17 Ağustos takvimden silinmeyecek, yüreğimizden hiç çıkmayacak bir tarih, öyle değil mi? Depremler, depremler insanı öldürmüyor. Çürük yapılar, alınmayan tedbirler öldürüyor. Bugün acılarımızı yeniden hatırlarken sadece yas tutmayalım. Yaşadığımız onca acılardan lütfen ders çıkartalım. Çünkü ülkemizin bir gerçeği bu depremler. Ne zaman olup olmayacağını bilemiyoruz ama hazırlıklı olup olamayacağımıza bizler karar verebiliriz dostlar. Kaybettiklerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Kederli ailelerine gani gani sabırlar diliyorum. Rabbim ülkemizi görünen görünmeyen tüm kötülüklerden korusun. Bir daha böyle afetler yaşatmasın inşallah. Saatler 15'i gösterene kadar da buradayım efendim. Hepiniz programımıza hoş geldiniz.

Ne kadar acı değil mi? Gülerek çekildiğiniz fotoğraflar şimdi gözyaşlarınızla doluyor. İşte bazı anılar insanı yaşatıyor. Bazıları da sessizce yaralıyor. Müthiş bir düetti. Razılarımızı paylaştık. Bu arada 0532 703 92 00 0532 703 92 00 WhatsApp numaramızdan da mesajlarınız gelmekte, görüyorum. İyi ki varsınız. Birazdan hem yurt içinde hem de yurt dışında yayınımızı dinleyen kralcılarımızın şahane paylaşımlarını değerlendirmeye başlayacağım.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz?
3: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
4: Doğada ne varsa zırranıda.
0: Mücadele, adanmışlık, heyecan. Disney Plus'ta başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
5: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
6: Pilot garaj şoför ekspertiz.
7: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.
9: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 14-17 Ağustos tarihleri arasında her filik Montini'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa. Migros bazıları ve Migros uygulamasında.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur, Paysell dünyasına katıl.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. EFS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

son zamanlarda en çok sevilen şarkılardan biridir. Eller üzer seni dayanamazsın, bu dünyaya da yaranamazsın. Ya işte böyle, ne kadar uğraşırsan uğraş, birinin sözüne, birinin bakışına, birinin vefasızlığına takılıyorsun be kardeşim, değil mi? Bazen iyi niyetiniz kullanılıyor, bazen sessizliğiniz yanlış anlaşılıyor. Herkese yetişmeye çalışırken bir bakmışsınız ki kimse sizin yorgunluğunuzu görmüyor. Hayat böyle işte, kimseyi memnun edemiyorsunuz, her gönüle giremiyorsunuz, her yaraya da merhem olamıyorsunuz. Kendinizi yormayın, kendinizi üzmeyin. Hayat gerçekten çok ama çok kısa. Kimse için kendi huzurunuzu kaybetmeyin kardeşim. Peki, devam ediyoruz.

Kütahya Simav'dan sevgili Murat kardeşim selam olsun. Programımızı dinliyormuş, aşılıyormuş, eksik olma. İstanbul'dan taksicilik yaparak ekmeğini kazanan kral şoförlerimizden sevgili Hasan kardeşim. 34 TB'yle 83 bire kadar araç kaptanı kendisi. Yolu da açık olsun. Harbicim çok güzel şarkılar çalıyorsun. Özellikle Ferit Arfa şarkısı çaldığında radyomun sesi biraz daha açıyorum demiş. Sevgili Cevdet abicim eksik olma sen de. Güzel bir Ferit Baba yorumu muhakkak ki programımızı duyacaksındır. Sana da şimdiden armağanımız olsun. Batman'dan sevgili Yeter kardeşim. Sevgiler selamlar sana da. Budanya Güzel Yalı'dan programımızı takip eden dinleyicilerimiz varmış. Sevgili Ersin kardeşimizin de selamını aldık. Sıradaki şarkımız inşallah onu da mutlu edecektir.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağın para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebilirsin. Sen de mobilden Akbank'la ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İTÇEP'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İTÇEP, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Suların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: KOBİ ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'de. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, Müziğin Kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
4: İsmim Nil Karakaya. Eşimle birlikte seyahat ederken Kral FM'i dinliyorduk. Anonsu duyup Şirinyer Hipodromu'nun önünde otobüse geldik. Şifreyi söyleyerek hediyeyi aldık. Kral FM ailesine çok teşekkür ederim.
5: İsmim Süleyman Bal. Kral FM'i dinliyordum. Kral otobüsünü gördüm. Geldim yanına, hediye çekimi aldım. Teşekkür ederim Kral FM'e.
3: Kral FM'i takip edin. Siz de kazanın. Kulağın radyonda olsun.

0: Beni bu halimle bırakıp gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Çaresiz hasretle terk edip gitme. Senin yokluğunda yarımsızım ben. Senin yokluğunda anlamsızım ben.
1: Senin yokluğunda... Evet, insan bazen öyle bir kaybeder ki sevdiğini, elinde kalan hiçbir şeyin anlamı olmaz. Zenginlik de boş gelir, kalabalık da. Çünkü gönül aradığı bir kişiyi bulamayınca koca dünyaya sığmaz kardeşim. İşte bazı insanlar hayattan çıksa da kalpten öyle kolay kolay çıkmıyor. Bazı yokluklar vardır ki insan ömrü boyunca o boşluğun içinde yaşamayı zor da olsa öğreniyor. Bunu en güzel anlatan şarkılardan biriyle Hakan Taşıyan'la devam ediyoruz. İlk saatimizde yavaş yavaş uğurlarken yeni saatimizde yine duygularınıza tercüman olacak çok güzel şarkılarımız var. Bir yerlere ayrılmayın.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Hem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajlara şöyle bir bakalım. Bursa'da otobüs fabrikasında bize dinleyen kralcılarımız varmış. Sevgili İsmail abimize vesile olmuş, eksik olmasın. İstanbul Şile'den Mustafa Ayanaşan'dan bir şarkı istiyorum harbi kız demiş. Sivas'tan Şule'ciğim canım benim. O da yollarını gözlediği biricik eşine Ahmet Turan arısı armağan etmiş. Karaman'dan sevgili harbi kız demiş. Lütfü abicim selam olsun sana ve sevdiklerine. Ve son olarak da Balıkesir'den sevgili Sinem Kaya ve tüm sevdiklerine de sıradaki bu güzel reçetemizi yazıyoruz.

0: İTAKÜ risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: İTAKÜ risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam. Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, BNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.
3: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi tatil budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkını yorumu Gupse Özay'dan ilk sana bakıyorum.
2: Bebişim gibi.

0: mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Babalar listelindeyiz. Olmasay derdimiz söyler miydi Ferdi abimiz dedik. İçimizi yakacak bir Ferdi Baba klasiğiyle programımıza devam ediyoruz. Bursa'dan Burcu canımsın. Sana, ailene, sevdiklerine selam olsun. Balıkesir Sındırgı'dan severek dinleyen sevgili Metin abicim. Seni de unutmayalım, yoklamada sen de yerini alan kralcılarımızdansın. Hütbe senden bir şarkı istemişsiniz. Bugün yok ama listemize yarın inşallah sözümüz olsun. Antalya'dan Nazlıcan Ferdi Baba'dan bir şarkı arzu etmişsin. Şu anda duyuyorsundur. Bu şarkıyı sana da gönderiyoruz. Adana'dan Semra ablacığım, Semra Pişirici de. O da Murat için bir şarkı istiyor. Murat Özbay, ihtiyacım var şarkısına. İhtiyacım var demiş. Sıradaki şarkı bence yeterince ihtiyacını karşılayacaktır sevgili Semra ablacığım. Adana'ya da reçetemizi yazıyoruz.

Kimsesiz bir kulum ben bu alemde, ne candan severim ne de bir sırdaşım var. Çok da severim Müslüm Baba'm. Benim derinden etkilen şarkılarından biridir. Şu dakikaları da acayip güzel yakıştı. Adınalı Emre kardeşim, sana da armağanım olsun. Hayırlı yolculuklar. Şu anda Alanya yolunda beni dinliyormuşsun. Yolun açık olsun güzel kardeşim benim. Harbi kız, seni dinliyorum demiş. Isparta'dan Gülten'cim, az önce çok güzel Ferdi Baba yorumları paylaştık. Sana da armağan etmiş olalım. Mahsun kardeşimizin de selamını aldık. Mahsun Emen, sevgiler Harbi kız demiş. Eyvallah kardeşim. Adana'dan bugün sıkça mesaj geliyor. Onlardan birinde sevgili Mahsun kardeşim göndermiş. Trabzon Maçka'dan sevgiler Harbi kız demişler. Zübeyde'cim, canım benim, Ettin Ayşe ile birlikte beni dinliyormuşsun. Maşallah diyelim size de. Siverek'ten sevgiler demiş. Yakup Siverek'te bulunan abileri Ahmet Karavara ve Memo Sarı'ya, ayrıca yanı bulunan dostlarına bir reçete yazmamızı rica etmişler. İnşallah bu şarkı da size ilaç gibi gelecektir.

Opel Corsa'yla her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

Alemi Kralı'nda geldi programımızın sonuna. Benden hemen sonra sevgili Kaan sizlerle birlikte olacak. Bu arada kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Yokluğumda sizlerle birlikte oldu. İyi ki varsın kardeşim benim. Eyvallah. Peki yayınımızın başında söylemiş olduğumuz gibi bugün 17 Ağustos. Aradan yıllar geçti ama bazı acıların biliyoruz ki takvimi olmuyor. Biliyoruz ki depremler değil, dayanıksız çürük yapılar insanı öldürüyor. Bu acılardan ders çıkartabiliyorsak, tedbirli olabiliyorsak bu bile bizim için kazançtır. 17 Ağustos'ta tekrar tekrar hayatını kaybeden tüm canlarımıza rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Allah ailelerine sabırlar versin. Yarın nasip olursa saatler 13'ü gösterdiğinde tekrar kavuşmak ümidiyle. Bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 17 Ağustos, Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davada 40 günlük aranın ardından ikinci celse bugün başladı. Duruşmayı izlemek için Silivri'ye giden Yeni Parti Genel Başkanı Özel, duruşma öncesi yaptığı açıklamada umudumuz hukuksuzluğun giderilmesi dedi.
2: Umudumuz duruşmanın kaldığı yerdeki hukuksuzluğun bugün giderilmesi. Ekrem Başkan'ın savunma hakkı elinden alınmıştı biliyorsunuz. Kendisi savunma yapmak istiyorum dediği halde bir gün gibi, yarım gün gibi kısa bir süre verilmişti. Aksi takdirde susma hakkınızı kullandık, kabul edeceğiz demişlerdi. Bu, bırakın böyle Türkiye siyasi tarihinin en kritik duruşmalarından birinde, bu Türkiye'de 972 tane ilçenin herhangi bir tanesindeki bir adliye binasında herhangi basit bir davada uygulanmıştı. İlk bozma kararıdır. Yani verilecek ilk karar bozma kararıdır. Belediye başkanlarımız burada, milletvekillerimiz burada. Yeni parti dimdik ayakta. Partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok.
1: Kuruş suç örgütüne yönelik operasyonlarda aralarında örgüt lideri Alihan Kuruş'un da bulunduğu 32 şüpheli tutuklandı. Kuruş'un firari kardeşi Hilmi Tunak Kuruş aranırken İstanbul'da bir iş yerine baskın düzenlendi. 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. İçişleri Bakanı Çiftçi, Kuruş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi, örgütün üst yönetiminin FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde Gluper adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını belirtti.
3: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Alihan Kuruş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlardı. Bu akımın da şu an

0: kullandığı, öbür üst yönetimin kullandığı Glopper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Amerikan Başkanı Trump, Mekke ittifakına yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. Trump, bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Muğla Marmaris'te sahil kesiminde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler kara, hava ve denizden müdahaleyle yaklaşık 15 saatte kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışması sürüyor. Komşu Yunanistan'da orman yangınları mücadelesi zorlu geçiyor. Salamina adasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Belçika ve İspanya'da orman yangınları yerleşim yerlerine de sıçradı. Belçikalı çiftçiler sulama sistemleriyle yangını durdurmaya çalışıyor. Ülkede 10 günde 2700 hektar aşkın orman yandı. Bizden bir haber. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Batrakov prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
4: Hava durumu.
5: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
3: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Hem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
2: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
9: ETS sizin için seçti.
10: Kaan,

Harbi kıza teşekkür edelim. Yaşattığı güzelliklerin devamı gelsin isterim. Saati 18'i gösteren dek Alemin Kralı'nda Kaan'la birliktesiniz. Bu hatırlatmayı kralcılarımıza yapalım. Bugün 17 Ağustos günlerden pazartesi. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümünde felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı derin bir acı ve rahmetle anıyoruz. Büyük bir yıkıma ve acıya neden olan bu büyük afet bizlere deprem gerçeğiyle yaşamayı öğrenmemiz ve hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Unutmayalım ki deprem değil, tedbirsizlik can alıyor ve hayatın her anında güvenli yapılar inşa etmek ve bilinçli olmak en büyük sorumluluğumuz. Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün İzmir'de olduğunu kralcılarımızla paylaşalım ve Kral Etkinlik Otobüsü'nde şu anda sevgili Özgür kralcılarımızı bekliyor. Şimdi lokasyonu ve şifreyi paylaşacağım kralcılarımızla. İzmir'de bizleri dinlemekte olan dinleyenlerimize hemen bir hatırlatma yapalım. Kral Etkinlik Otobüsümüz şu anda Karabağlar 3 yolda, İnönü Caddesi 3 yol otobüs durağında sizleri bekliyor. Kral Etkinlik Otobüsümüz Karabağlar 3 yolda, İnönü Caddesi 3 yol otobüs durağında kralcılarımızı bekliyor. Şifreyi de paylaşalım. Şifremiz Hisar Camii. Şifreyi söyleyelim tekrar. Şifremiz Hisar Camii. Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına ilk giden ve tabii ki şifreyi söyleyen bir kralcımız 5 ya da 10.000 TL'lik hediye çekinin sahibi olacak. İzmir'de bizi dinlemekte olan ve Kral Etkinlik Otobüsü'nü takip eden dinleyenlerimizle paylaştık. Bakalım kazanan dinleyenimiz kim olacak? Kral Etkinlik Otobüsü'nün yanına gidip şifreyi söyleyen kralcımıza da sevgili Özgür hediye çekini takdim edecek. Hepiniz hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.

0: paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istihbal.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
6: İlaç gibi radyo.
7: Reklam.

maalesef acılar hala taze ve hala yerini koruyor. Merkez üssü Kocaeli Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin üzerinden tam 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğünde meydana gelen ve 45 saniye süren Marmara depremi Kocaeli, Yalova, Sakarya, İstanbul ve Düzce'de büyük yıkımlara neden oldu. Depremde 17.480 kişi hayatını kaybetti ve 43.953 kişi ise yaralandı. Yaklaşık 200 bin kişinin evsiz kaldığı bu depremde tekrar tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah böyle acılarla karşı karşıya gelmeyiz diyorum. Birazdan kralcılarımızın bizlere nasıl ulaşacağını hatırlatacağım. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Programa başlarken Kral Etkinlik Otobüsü'nün İzmir'de olduğunu hatırlatmıştım. Lokasyonu ve şifreyi paylaştım kralcılarımızla. Bir kralcımız birbirinden değerli markalara ait 5 ya da 10 bin TL'lik hediye çekinin sahibi oldu. Kralcımıza teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. İyi günlerde kullanınız hediye çekinizi. Sevgili Özgür takdim etti. Kralcımız neler söylemiş? Bir kulak misafiri olalım. Sonrasında birlikteyiz.
1: İsmim Selin Günler Gözü Büyük. Aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözü Büyük'e Armağan olsun.

0: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: İlaç gibi radyo.
3: Reklam.
4: Lütfen dikkat.
5: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Yeni Axe Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: Kerem abi.
2: Hayrola çocuklar?
1: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır, yolumuza bakardık.
3: E şimdi bakıyorsun, neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
2: Turkcell çözüm gücü.
4: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
2: Turkcell çözüm gücü.
1: Vallahi bravo Turkcell'e.
2: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
5: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
6: Turkcell'le bağlan hayata.
7: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Devam edelim kralcılarımız. Bu arada gelen mesajlarınız var tabii ki. Ortamlarında bizleri ağırlayan, şarkılara eşlik eden tüm dinleyenlere, tüm kralcılara da teşekkür edelim. İstanbul'dan Selim Bey. Selim Bey hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Depremde ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Sevgili Kaan diyor, dün gibi hatırlıyorum. Kral FM'in o günlerde vermiş olduğu desteği, çabayı ben de hiç unutmuyorum diyor. Allah bir daha böyle acıları bizlere yaşatmasın diyorum. Balıkesir'e dönelim. Balıkesir'den Merve sıradaki şarkıyı ailesine ve sevdiklerine armağan ediyor. Şu an tatildeyim. Sevdiklerimle beraber seni dinliyorum. Tüm aileye sevgiler sevgili Merve. Teşekkür ediyorum. Almanya'dan sevgili Murat, 1999 yılında meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum der. Çok teşekkür ediyorum, sağ olunuz, var olunuz diyelim. Bir selamını iletti Avusturya'dan Serap Hanım. Serap Hanım hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ankara'da çok sevdiği ve uzun zamandır görüşemediği biricik arkadaşına Ahmet'e armağan ediyor şarkıyı. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM. Saat 18'i gösterene dek alemin kralında sizlerle birlikteyiz. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz.

bir deliyim aşkından. Ayıramazsın, ayıramazsın beni canım. Çıkaramazsın, çıkaramazsın yüreğimden. Uyuyamazsın, uyuyamazsın düşünmeden. Uyanamazsın, uyanamazsın.

0: Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum
1: umurumda değil. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsun Spor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
1: Şansa kalmaz işimiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: Hem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14'le 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
4: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Sevgili dostum, kardeşim. Biliyorum sana acı verecek bu seslenişim. Sen yine hayırla git, hayırla dön diyeceksin. Ben de sana görüşmek üzere kardeş diyeceğim. Ama başka türlü demek geliyor içimden. Dönüş yollarımız harp yokuşlar sarmış olur belki. Bu kez dönüşüm dostlar arasında kalır belki.

Sevinsen, gülsen, canım da sen. Sayfa sayfa hatıramda, kalem kalem anımda sen. Şimdi gidiyorum ve senden son bir şey istiyorum. Aklını her gelişimde hayır duanı esirgeme. Belki dönemem kardeş.

Aslında 17 Ağustos 1999 depremi, yüreğimizde kapanmayan yaraların, hafızalarımızdan silinmeyen acının yıl dönümü, o kara gecede kaybettiğimiz canları rahmetle tekrar tekrar yad ediyor. Geride kalan yakınlarının acısını ilk gün olduğu gibi yürek yangınıyla paylaşıyoruz. Acı bir tecrübeyle öğrendik ki doğanın kuralını değiştiremiyoruz kralcılarımız ama alacağımız tedbirlerle hayatı koruyabiliyoruz. Bilinçli bir toplum, sağlam yapılar ve hazırlıklı bir gelecek için bu büyük felaketi asla unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı tekrar tekrar altını çizerek söylemek istiyorum.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bes Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım yine sever miydin beni beni? Simsiyah duman olsaydım olsaydım.

Reklamların hemen sonrasında ustalara saygı kuşağında rahmet ve dua ile analım. Kral FM'in olmazsa olmazlarına yer vermeye devam ediyoruz. Ve birazdan sırada Orhan Gencebay yorumuna da yer vereceğiz. Orhan Baba hayranlarına da armağan edeceğiz şarkıya. İkinci Müslüm Baba yorumuna yer verirken de Erzurum'a selamlar gönderiyorum. Kıymetli dostlar dinliyor. Erzurum Eski Sanayi'den Hatem Usta'nın kardeşi Vefa Usta'ya ve tüm çalışanlara Müslüm Baba yorumunu armağan ediyorum. Muğla'ya selamlar, sevgiler gönderelim. Hatice Hanım hoş geldiniz. Şu an tatilde sizleri dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı aileme ve çocuklarıma armağan etmek istiyorum diye mesajı sollandırdı tabii ki. Turhan Bey Gaziantep'ten dinliyor. Taksi camiasında çalışmakta olan meslektaşlarına özellikle armağan ediyor. Uzun yol kaptanlarını unutmayalım. Yollarda bizleri ağırlayıp dinleyen kiracılarımız, aman dikkat, lütfen trafik kurallarını da ihlal etmeyelim. Sevinç Hanım teşekkür ediyorum, sağolunuz. Yer verdiğimiz Müslüm Baba yorumlarını size ve sevdiklerinize hediye edeceğim. Diyarbakır'a dönelim. Diyarbakır'dan Mustafa Bey'e armağan olsun şarkı. Emniyet teşkilatında çalışmakta olan arkadaşlarına şarkıları hediye ediyor. Hayırlı görevler dileklerimi iletmek istiyorum. Sizlere de güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta diliyorum.

becere bulunmaz. Her derdin çaresi var, becere bulunmaz.

radyolarını yeni açan kralcılarımız, sevgili kaptanımız izinde olduğu için saat 18'i gösteren dek Alemin Kralı'nda benimle birliktesiniz. 18 itibariyle sevgili Melis mikrofon başında olacak. Bu hatırlatmayı yapalım. İzmir'e selamlar gönderelim. Çeşme'den öncelikle Bekir Bey, Ferhunde Hanım, Ali Bey ve Reyhan Hanım'a armağan olsun şarkılar. Ayrıca Aynur Hanım'a ve Yılmaz Enişteciğime de armağan ediyorum İmparator yorumunu. Nuray Hanım hoş geldiniz. Sizi de unutmayalım. Nuray İşcan'a hediye olsun şarkı. Arnavutköy'de trafikte sizi dinliyorum demiş. Gürsel Bey iyi seyirler. Arap Yarımadası'ndan Özhan'a hediye ediyorum şarkıyı. Elif Hanım sıradaki şarkıyı açık cezaevinde yatan sevdiği Emrah Sona'ya ulaştırmamızı rica etti. Murat Karagöz 35BID902 Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü şoförüyüm. Benim için, ailem için ve çalışma arkadaşlarım için bir şarkı rica ediyorum der. Bartın Amasra'dan sevgili Ahmet Ali seni de unutmayalım. Teşekkür ediyorum. Sağ olasın güzel dileklerin için. Hollanda'dan Emine Hanım sevdiklerinizle paylaşmanızı isteriz her zaman olduğu gibi şarkıları. Zamanı geçmeyen, unutulmayan şarkılarından bir tanesine yer verelim. Bu da geçer. Alemin Kralı'nda sizlere armağan.

0: ilaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.

0: Kral FM Haber.
1: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 17 Ağustos, Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyleyen Kuriş, adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kuriş, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını

0: Gaddafi, Monaco, Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 29 Temmuz'da hayatını kaybeden MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ön otopsi raporu çıktı. Ölüm nedeni olarak kalp krizi gösterildi. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre İran Amerika ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor. Bu arada İran ordusu Amerikan askeri yakalayan veya öldüren İran vatandaşlarına 30 bin dolar ödül verileceğini duyurdu. 30 bin dolarlık ödülün kadınlara iki katı olarak uygulanacağı belirtildi.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spor.
0: Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Tem otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
7: Kaan,

0: her gece. Çıkıp gelsen bir gece. Ne olur ne olur unutma.
1: Haber merkezimize bağlandık. Günün gelişen haberlerinin hemen sonrasında özellikle unutamayanlar için sevilen bir şarkıya daha yer verdik. Kralcılarımız mesajlarını ulaştırmaya devam ederken üzüntülerini tabii ki dile getiriyorlar. Tarihler 17 Ağustos'u gösterirken biliyorsunuz ki bugün Türkiye'nin en büyük acılarından biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin yıl dönümü ve kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Geçmişin acı derslerini rehber edinerek depreme karşı hazırlıklı olmak, binalarımızı güvenli kılmak ve afet bilincini omuz omuza büyütmek zorundayız. Unutmayalım ki güvenli yarınlar bugün atacağımız bilinçli adımlarla inşa ediliyor kralcılar.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Kimi Radyo.
0: Reklam.
3: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çarm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: İlaç Kimi Radyo.
4: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İsuzu yetkili servislerinde yaza özel fırsatlar. Belirli yedek parçalarda 5 yaş ve üzeri araçlarda %15, 10 yaş ve üzeri araçlarda %20 indirim sizi bekliyor. Üstelik anlaşmalı kredi kartlarına özel 6 taksite varan fırsatlarla. Kampanya 17 Ağustos 17 Eylül 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de. İsuzu'nun tercihi Petrol Ofisi Maximus Motor Yağları.

0: acentelerimizde.
1: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulaması.

0: Kerem abi.
1: Hayrola çocuklar?
2: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyinizi biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
0: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
1: Turkcell çözüm gücü.
3: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
1: Turkcell çözüm gücü.
2: Vallahi bravo Turkcell'e.
1: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
4: Çocuklar, Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü, Turkcell çözüm gücü.
5: Turkcell'le bağlan hayata.
6: İlaç gibi radyo.
7: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
6: İlaç gibi radyo.
8: Reklam.

Malum artık yavaş yavaş beraberliğimizi de sonlandıracağız. Çok fazla zaman kalmadı. Melis'imize mikrofonu devredeceğiz. 18 itibariyle sevgili Melis Alemin Kralı'nda kralcılarımızla buluşacak. Tekrar hatırlatalım, radyolarını yeni açan kralcılarımız, sevgili kaptanımız Kaptan Şener izinde, yokluğunu aratmamak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Kendisine de buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim bu vesileyle. Hayatımıza damgasını vuran şarkılarla devam ederken şu anda evlerinde, iş yerlerinde ve tabii ki araçlarında bizleri dinleyen kralcılarımız var. Ulaşma imkanı sağlayabildiği kadar bu imkanı bulamayanlar da var aranızda. Ama sessiz dinleyenlerimiz var. Onlara da selamlar gönderiyorum. Malum artık yavaş yavaş iş çıkışı ve trafikte bizleri seyir halinde dinleyen kralcılarımız, kazasız belasız sürüşler. Aman dikkat diyelim, lütfen trafik kurallarını ihlal etmeyelim, olur mu?

yola koyuldum. Elimde kandil, gözümde mendil. Gün ışığında yola koyuldum.

0: İlaç Gibi Radyo. Reklam.
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.

0: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar chery.com.tr'de. Chery.
1: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Seçimlerin seni anlatır. En sevdiğin şarkı, vazgeçemediğin restoran, favori tatil rotan ve tabii ki otomobilin. Çarpıcı tasarım, ileri teknoloji, 1.6 litre TGDI benzinli motorla güçlü performans. Omoda 7 tam hayal ettiğin gibi, tam senin gibi. Şimdi en yakın Omoda Ceko Showroom'una gel, Omoda 7'yi yakından keşfet. Omoda, gelecek yeniden şekillendi.

0: Premium Collection. Daha tatlı, daha çekici.
1: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye 1 ile 31 Ağustos tarihleri arasında seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr'de.
2: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
3: Kerem abi.
4: Hayrola çocuklar?
3: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
5: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
4: Turkcell çözüm gücü.
6: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
4: Turkcell çözüm gücü.
3: Vallahi bravo Turkcell'e.
4: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
7: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'linin gücü Turkcell çözüm gücü.
8: Türkcell'le bağlan hayata. İlaç gibi radyo.
9: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

Bugün üzerinden yıllar geçmesine rağmen aynı hüznü, aynı duyguları, aynı acıları hala paylaşıyoruz ve hala yaşıyoruz. Marmara depreminin yıl dönümünde felaketlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı derin bir acı ve rahmetle anıyoruz. Büyük bir yıkıma ve acıya neden olan bu büyük afet bizlere deprem gerçeğini yaşatmayı öğretti ve öncelikle tabii ki bu gerçeklere hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha gösterdi. Programın başlangıcında söylemiştim. Unutmayalım ki deprem değil, tedbirsizlik can alıyor. Bu saatten sonra da bilinçli olmak bizlerin en büyük sorumluluğu. Sevgili Melis, mikrofonu sana devrediyorum. Keyifli, güzel bir yayın diliyorum ve kralcılarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı, huzurlu, sağlıklı bir hafta, güzel bir akşam diliyorum kralcılarımıza. Allah'a emanet olun.

0: razı.
1: Kral FM Haber.
2: Merhaba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Bugün 17 Ağustos, Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği yerlerde anma törenleri düzenlendi. Biz de depremde hayatını kaybeden tüm canlarımızı rahmetle anıyoruz. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir, dedi. Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. CHP'li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye

0: geldi. Bu bırakın böyle Türkiye siyasi tarihinin en kritik duruşmalarından birinde, bu Türkiye'de 972 tane ilçenin herhangi bir tanesindeki bir adliye binasında herhangi basit bir davada uygulandığında ilk bozma kararıdır. Yani verilecek İlk karar bozma kararıdır. Belediye başkanlarımız burada, milletvekillerimiz burada. Yeni parti dimdik ayakta. Partimizi elimizden almak isteyenler ortalıkta yok.
1: Kuriş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kuriş tutuklandı. Örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyleyen Kuriş, adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kuriş, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını ise reddetti. İçişleri Bakanı Çiftçi, Kuriş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlere veya muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi, örgütün üst yönetiminin FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde Glooper adlı gizli haberleşme uygulaması kullandığını belirtti.
2: Burada örgüt üst yönetimle yapılan bir operasyon var. Alihan Kuriş 2016 yılında örgütün başına geçiyor, akımın başına geçiyor. Geçmesiyle beraber de şu son zamanlarda hepiniz seyrediyorsunuz, görüyorsunuz. Büyük para hareketleri var, mal varlığı hareketleri var. Bir dini cemaat, bir akım. Örnek veriyorum. Mesela gizli bir yazılım kullanır mı? Önceden FETÖ'cüler biliyorsunuz, Baylok uygulamasını kullanıyorlar. Bu akımın da şu anda kullandığı, örgüt üst yönetiminin kullandığı Glooper diye bir uygulama var. 3 kademeli doğrulamayla uygulamaya girilebiliyor. Şu anda Almanya'nın Köln şehrinde 70 milyon euroya büyük bir genel merkez yapıyorlar. Yaptıkları zaman örgütün bütün faaliyetleri oraya kayacaktı. Biz bunları zaten öteden beri dikkatle izliyorduk. Bununla ilgili çalışmalar da yürütülüyordu. Uygun zamanda örgütün üst yönetimine yönelik bir operasyon yapıldı. Burada kesinlikle dindarlara, muhafazakarlara, dini cemaatlere herhangi bir operasyon yok.
1: Amerikan Başkanı Trump, Mekke ittifakına yönelik konuştu. Bundan memnunum dedi. Trump, bunun Orta Doğu'nun bir araya geldiğinin göstergesi olduğunu belirtti. Altın marka grubunun kurucusu ve kahve dünyasının sahibi Birol Altınkılıç, geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kaybetti. Altınkılıç, doğum günü kutlaması için ailesiyle birlikte gittiği Monaco Monte Carlo'da kalp krizi geçirdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İstanbul Zeytinburnu'nda kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan bina beklenmedik bir anda çöktü. 4 katlı binanın bir süre önce deprem riski nedeniyle boşaltıldığı öğrenildi. Olayın ardından çevrede güvenlik önlemi alınıp çalışma başlatıldı. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spor. Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun ilk haftası Samsunspor Göztepe maçıyla tamamlanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Galatasaray, Alexey Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova ile anlaşmaya vardı. Batrakov, prosedürlerin tamamlanmasının ardından yıllık 3,5 milyon euro kazanacağı 4 sezonluk sözleşmeye imza atacak. Genç futbolcunun cuma günü oynanacak Erzurumspor maçının kadrosunda olması planlanıyor. Dünya Yelkeni'nin kalbi İstanbul'da attı. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi'nin ev sahipliği yaptığı 2026 Skoda Formula Wing Dünya Şampiyonası Kadıköy sahilinde düzenlendi. Kadınlar kategorisinde Fransız sporcu Vaina Pico, erkekler kategorisinde ise İtalyan sporcu Alessandro Tomasi dünya şampiyonluğuna uzandı. Şansa kalmaz
3: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
5: Otopratik. Hava durumu.
6: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
4: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik,
7: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
5: Yol durumu.
6: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
7: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçüsü...

0: Sabahtan. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
3: Çocuklar okula dönüyor, Akses'ler 3000 TL'ye varan çift para kazanıyor. 30 Eylül'e kadar cüzdandan 2 kampanyaya katıl, kampanyalar kapsamında yapacağın market, giyim, elektronik ve kırtasiye harcamalarında 2500 TL, cüzdanla QR ödemelerinde ek 500 TL, toplamda 3000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de.
4: Akses ve iyi yaşa.
3: Akses 25 yaşında.
5: Bu hikayede senaryo yok. Dublör yok. Tekrar çekim şansı hiç yok. Başrolde şimdi spor var. Euroleague, VNL, La Liga, NBA, Wimbledon ve daha fazlası Esport ve Esport 2 kanallarıyla Disney Plus'ta. Üstelik mevcut Disney Plus üyeliğiniz üzerinden hiçbir ek ücret ödemeden.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'a. Şimdi sen de Ziraat Katılım'da ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Doblo'da faiz yok, kazan çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
6: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
10: Aa, anne dedi.
11: Hadi canım, baba dedi.
10: Bez dedi.
11: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. dedi.
12: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
13: Bes, bes, bes Allianz'dır. Bes, bes, bes Allianz.
14: Sıvıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
15: İlaç gibi radyo.
16: Bir ömre eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
15: İlaç gibi radyo.
17: Reklam.
18: Saygıdeğer dinleyicilerimiz, sıradaki unutulmayan şarkı TÜV TÜRK'ten aracının muayenesini unutanlara gelsin.

Evet, 17 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Hatta ilk gününü artık yavaş yavaş tamamlıyoruz. Akşam vakti, akşam üzeri buluştuk dinleyicilerimizle. Güneşi batıracağız. Kral şarkılarımızda tam 3 saat boyunca bulunduğunuz ortamlara misafir olacağız. Önümüzdeki 2 hafta sevgili arkadaşım Kaptan Şener yaz izninde, tatilde. Kaan'dan mikrofonu devralacağım ve saat 21'e kadar Alim Yayın Kralı'nda en güzel şarkıları çalacağım. Şöyle krallarla bir başlayalım. Dolu dolu bir program yapalım, sohbet edelim, muhabbet edelim. Yola çıkalım sevgili kralcılar. Alim'in en kralında Kaptan Köşkü'nde Melis var. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

silah. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Evet, 17 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, aynı zamanda bugün 99 depreminin yıl dönümü. Üzerinden tam 27 sene geçmiş sevgili kralcılar. Bizim için, özellikle yaşayanlar için, bu depremi birebir yaşayanlar, o büyük sarsıntıyı bilenler için zamanın durduğu bir andır o. Üzerinden ne kadar süre, ne kadar yıl geçerse geçsin unutulacak gibi değil. Allah bir daha yaşatmasın. 99 depremini Sakarya'da yaşayan birisiyim, ailemle beraber. Yani o sarsıntının büyüklüğünü, o şiddeti, o uğultuyu, o gürültüyü çok, hala bu kadar zaman geçmiş olmasına rağmen tarif etmekte çok zorlanıyorum. Yani yaşayanlar anladı ne demek istediğimi. Allah kimseye yaşatmasın böyle bir şeyi. Zaman içinde tabii, o zamandan bu zamana, o gerçekle çok acı bir şekilde bir kez daha yüzleştik. 2023 yılı 6 Şubat depremlerinde. Cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz ama bir deprem ülkesi olduğumuzu çoğu zaman unutuyoruz. Uzmanlar sürekli olarak hazırlıklı olmamız konusunda bilgilendiriyor hepimizi. Özellikle oturduğumuz yapılardan başlayarak, yani imkan dahilinde güçlendirerek ya da daha iyisini yaparak hayatımızı kurtarabiliriz sevgili kralcılar. Sadece bir deprem çantası hazırlamayla maalesef o büyük sarsıntıdan, o büyük gürültüden, o şiddetten kurtulamıyoruz. Önce oturduğumuz yapıları daha yaşanabilir hale getirmemiz gerekiyor. İnşallah bu konuda daha hızlı yol kat edebiliriz. Bunu unutmadan yaşamak lazım. Hem 99 Marmara depreminde hem 2023 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza rahmet dileyelim. Ailelerine sabırlar dileyelim. Başında da söylediğim gibi, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, o acı hala taze. Hala taze.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Koçakla Festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçaksa başka. Koçak.
0: İlaç Gibi Radyo.
3: Hesabı alabilir miyim?
4: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
3: Nasıl yani?
5: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com'te.

0: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Sözler Amazon müşterilerinin gerçek yorumlarından. Şarkının yorumu Gupse Özay'dan. İlk sana bakıyorum. Bebişim gibi.

0: kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil Budur hissi.
3: Doblo'da faiz yok, kazanç çok. Fiat Doblo 1 milyon liraya 6 ay %0 faiz fırsatıyla Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: Arçelik'ten kaçırılmayacak yaz fırsatı. Seçili klima ve geniş hacimli buzdolabı alışverişlerinize 30.799 lira değerindeki 8 kilogram kurutma makinesi hediye. Detaylar Arçelik.com.tr ve Arçelik mağazalarında.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan World puan. World Card'ın ile 16 Ağustos 30 Eylül 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar

Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: İlaç gibi radyo.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifre ile birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
3: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum, sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
4: İsmim Selinay Gözübüyük. Aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum. Otobüse geldim. Hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
2: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, bugünden itibaren önümüzdeki 2 hafta boyunca 18'de başlayıp 21'de noktalayacağız yayınımızı. Şöyle güzel şarkılarla açılışı yaptık. İlk saati yavaş yavaş noktalıyoruz. Saat 21'e kadar buradayız. Arada bir sohbet, muhabbet edeceğiz dinleyicilerimizle. Bilen kralcılarımız çoğunlukta ama bilmeyenler için, ilk defa karşılaştığımız kralcılarımız için şöyle hatırlatmalarımızı yapalım. Belki katılmak istersiniz sevgili kralcılar. 532-703-92 çift sıfır numaralı WhatsApp hattımızdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram hesaplarımız da sizlere açık. Oradan da okuyoruz mesajlarınızı. Arama kısmına kodlayarak söylüyorum. Malatya, Lüleburgaz, Sakarya, MLS, Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz. Bakalım bu akşam ilk olarak hangi şehrimizi ya da hangi gurbetçi kralcımızı selamlayacağız. Şöyle sanat güneşimizde bu saati noktalayalım.

0: rahmetle anıyoruz. Kureyş suç örgütüne yönelik operasyon ve süren soruşturma haber portallarında manşette. ntv.com.tr ile başlayalım. Kureyş suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Alihan Kureyş tutuklandı. Örgütün yöneticisi olmakla suçlanan kişilerin sosyal çevresi olduğunu söyleyen Kureyş adresinde ele geçirilen para ve altınlar için düğün takısı dedi. Kureyş kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarını ise reddetti. Geçelim trethaber.com'a. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kureyş soruşturmasına ilişkin konuştu. Operasyonun dini cemaatlerle ve muhafazakar kesimlere yönelik olmadığını, yapılanmanın üst yönetiminin hedef alındığını söyledi. Çiftçi, örgütün üst yönetiminin FETÖ'nün Baylok uygulamasına benzer şekilde Glooper adlı gizli haberleşme uygulamasını kullandığını belirtti diye yazıyor haberin detayında. Habertürk.com'da da Adalet Bakanı'nın konuya ilişkin değerlendirmesi var. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kureyş suç örgütüne yönelik operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gürlek, Türkiye Cumhuriyeti Devleti suç örgütleri ve çetelerle mücadelesini kim olduklarına veya hangi kisve altında faaliyet gösterdiklerine bakmaksızın hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde kararlılıkla sürdürmektedir dedi. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine konuştu. Çerçeve yasanın bir af olmadığını söyledi. Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir dedi. Sabah.com.tr var sırada. Menderes Belediyesi AK Parti'ye geçti. İzmir Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini AK Partili Asuman Şen kazandı. Türkiye, Ege ve Akdeniz'de iki bölgeyi Deniz Milli Parkı olarak ilan etti. Dışişleri Bakanlığı kaynakları bu adımla Türkiye'nin mavi vatanda koruduğu deniz alanlarının uluslararası hukuka uygun olarak genişlediğini vurguladı, diyor hürriyet.com.tr'de. İran ve Amerika arasında imzalanan mutabakat zaptında belirlenen 60 günlük süre bugün doldu. CNNTürk.com'dayız. Taraflar daha önce zaptın artık geçersiz olduğunu ilan ettikleri için sürenin dolması sembolik olarak niteleniyor. Uzmanlar tarafların anlaşmadan çok uzak olduğuna dikkat çekiyor. Hatta Amerikan Wall Street Journal gazetesinin iddiasına göre İran Amerika ile çok daha büyük bir savaşa hazırlık yapıyor. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Komşu Yunanistan'da orman yangınları mücadelesi zorlu geçiyor. Salamina adasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Belçika ve İspanya'da orman yangınları yerleşim yerlerine de sıçradı. Belçika'da çiftçiler sulama sistemleriyle yangını durdurmaya çalışıyor. Ülkede 10 günde 2700 hektarı aşkın orman yandı. Bizden crownmusic.com.tr'den bir haberle bitirelim. Kral Otobüsü İzmir'de çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız radyonuzda olsun. Gündem. Net Gündem.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
2: Otopratik, Otopratik.
3: Hava durumu.
4: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre batıda rüzgar hızını azaltıyor. Yarın İstanbul az bulutlu 29, Ankara parçalı bulutlu 30, İzmir az bulutlu 33, Bursa az bulutlu 32, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
1: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
2: Otopratik, Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: Tem Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
1: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Çok uzun seneler sonra sesini duymak tarifsiz bir mutluluk Melis diye başlamış mesajını sevgili Serhat yeni saati açarken, böylesine güzel şarkılarla yolculuk yaparken yavaş yavaş sohbeti muhabbeti başlatalım diye biraz önce anons yapmıştım. Acaba nereye göndereceğiz ilk selamı? Almanya'ya, gurbet ellere göndereceğiz. Serhat çok uzun yıllardır herhalde radyomuzu dinlemiyor ya da denk gelemiyoruz. Hafta içi akşamları buluşuyoruz artık cumartesi günü de. Öğleden sonra 2 ile 4 arası. Kral şarkılarımız da buradayız Serhat. Bekleriz müsait olursan. Ben de mutluluk duydum. Yıllar sonra tekrar karşılaşmışız dinleyicimizle. Güzel ağırlayalım, güzel şarkılar çalalım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Teşekkür ederim güzel sözlerine. Sağ olasın. Baki'nin selamını alayım. İstanbul'dan dinliyor o da. Bugün evlilik yıl dönümleriymiş. Çok sevgili eşiyle beraber. Onun da ismini yazsaydın ya Baki, niye yazmadın? Duyuyor mu acaba şu anda? Sonraki mesajda unutma olur mu? Ama önümüzdeki yıl 17 Ağustos'u bekleme yani mesaj atmak için her zaman gönderebilirsin. Fakat sevdiklerinizin isimlerini şarkıyı kime armağan ediyorsanız o kişilerin de isimlerini üşenmezseniz yazın sevgili kralcılar. Hele hele beraber dinliyorsanız tatlı bir tebessüm oluşturuyoruz yüzlerinde. Bu güzel bir şey, hoş bir jest değil mi? Selam edelim eşine de. Nice yıllara inşallah aynı yastığa baş koymaya devam edin sağlıklı sıhhatle. Bugün doğum günü olan, bugün evlilik yıl dönümü olan bütün kralcılarımıza çalalım şarkılarımızı.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.
3: Lütfen dikkat.
4: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detay.

0: yaz barış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Sıların iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-18 Ağustos tarihlerinde tüm 5 litre sular 36 lira 50 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her an.

0: sepetinde. Tatil sepeti. Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Chery Tiggo 7 Comfort'ta Temmuz ayı fırsatları devam ediyor. 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatı ve %80 ÖTV avantajıyla bireysel müşterilere özel sınırlı sayıdaki Chery Tiggo 7 Comfort'u kaçırmayın. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.
3: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
4: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
4: Migros uygulamasında.
6: MediaMarkt Club'la kazanacağın çok şey var. İndirime dönüşen puanlar, her ay çekiliş hakkı, eski telefonunu getirene yenisinde ek indirim, kişiye özel randevulu hizmetler ve çok daha fazlası için app'i indir, MediaMarkt Club üyesi ol, yapabileceklerini keşfet.
7: Kerem abi.
8: Hayrola çocuklar?
7: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon destek ekibiydik. Her şeyi yanınızda biz çözerdik. İkramımızı alır yolumuza bakardık.
9: E şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
8: Turkcell çözüm gücü.
10: Eskiden bizi sormadan paket bile alınmazdı ya.
8: Turkcell çözüm gücü.
7: Vallahi bravo Turkcell'e.
8: Turkcell çözüm gücü bu gençler.
11: Çocuklar Turkcell'lilerin yanında Turkcell çözüm gücü var. Her talebi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri ve üstün hizmet anlayışıyla Turkcell'in gücü, Turkcell çözüm gücü.
12: Turkcell'le bağlan hayata.
13: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam. ETS'nin sunduğu Kezban'ın günlüğü hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Efendi.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

Hava durumuna baktınız mı hiç sevgili kralcılar? Önümüzdeki bir hafta 10 günlük süreçte ülkenin neredeyse tamamına yakını ne güzel birkaç gündür serindi böyle. Sabahları ve akşamları tatlı bir esinti, tatlı bir serinlik vardı. Öğle saatleri zaten çok sıcak oluyor. Hala Ağustos'tayız, neticede yaz bitmedi ama Ağustos'un ikinci yarısına girdikten sonra böyle akşamüstleri serin olur ya, gece daha bir serin olur. Hatta geçtiğimiz günlerde de yine konusu açılmıştı. Böyle balkonda, bahçede oturuyorsanız, akşam çayı kahvesi içiyorsanız mutlaka üzerinize bir hırka, ince bir mont almak icap eder diye konuşmuştuk. Tam o zamanları yaşarken yine Afrika üzerinden sıcaklar geliyormuş yurdumuza. Bafra sıcakları, Afrika ve Bafra sıcakları önümüzdeki 10 gün boyunca yine 34-36 dereceleri gösterecek termometreler. Yani hissedilen herhalde onun çok daha üzerinde olacaktır. Ona göre önlemimizi alalım. Hep söylüyoruz, uyarılarımızı yapıyoruz. Özellikle şeker, tansiyon, kalp hastaları çok sıcaklarda zaten dışarı çıkmıyorlar ama biz yine de söylemiş olalım. Yani iş güç tabii ki devam edecek. Hayat tabii ki sürecek. Havanın çok sıcak olduğunda, çok soğuk olduğunda ama hiçbir şey bizim sağlığımızdan çok daha önemli değil. O yüzden planlamamızı havaya göre yapalım önümüzdeki 10 günlük süreçte.

Evet, Fırat İstanbul'dan dinleyen bir kralcımız İbrahim Tatlıses'ten bir şarkı çalabilir misiniz? Bütün Kral FM dinleyicilerine armağan etmek istiyorum diye bir mesaj yazmış. İşte çaldık İmparator. Önümüzdeki saatte de yine eskilere götüreceğim sizi. Babalar Resteli'nde bir kez daha duyacağız İmparator'un sesini. Semih, seni de selamlayayım sevgili kardeşim. Yolun açık olsun. Uzunca bir yola çıkıyor Semih şu dakika itibariyle. Antalya'ya gidiyormuş Bursa'dan. Abla 1-2 saat seninle beraberim. Ondan sonra da frekansım değişmeyecek. Kralın şarkılarıyla yolculuk bir başka demiş. Öyledir elbette. Bilir uzun yol şoförleri, kaptanları, sürekli seyahatte olan kralcılarımız. Ve bu çok gerçek bir şeydir. Yani ben de sık sık seyahate giderim. Böyle 2 saatlik, 3 saatlik, 4 saatlik yollara gider gelirim. Aileyi, akrabaları, arkadaşlarımı, dostlarımı ziyaret ederim. Bizim radyomuz, yani yayıncısı olduğum için söylemiyorum, şarkılarıyla o kadar güzel eşlik ediyor ki. Şimdi bunu canlı canlı bir kez daha duyalım ve görelim. Semih, sana armağan olsun.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Ama dememek için Ema Sigorta.
6: Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz?
7: E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
8: Yaz boyunca bizi bırakmayan o his, tatil budur hissi. Şimdi Tatil Budur'da yaz fırsatları devam ediyor. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Okul ödemelerinde 12 aya varan taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Şimdi sen de Ziraat Katılımlı ol. Bankkart'ın avantajlar dünyasına hemen katıl. Ayrıntılar ve diğer fırsatlar ziraatkatılım.com.tr'de. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tablet deyince vatan.

0: Mazda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
3: lazım. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.
4: Kobi ve iş yeri sahipleri Paysell ile ödeme yöntemini işine göre seçiyor. Verimliliği arttıran e-faturalı fiziki POS, farklı bankalarla anlaşmalı sanal POS ve işini dilediğin yere taşıyan linkli ödeme. Sen de hemen başvur Paysell dünyasına katıl.
5: İlaç gibi radyo.

0: sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom. Değerli hissettirir.
1: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alper Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Enerjini güneşten al, al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya, CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
3: Yol durumu.
4: TEM Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
2: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, pazartesi gününü artık yavaş yavaş uğurlarken, inceden akşam çökerken, biz de eski defterleri bir açalım kralcılarımızla. Saat 18'den bu yana yayındayız. Arada böyle unutulmayan şarkılar çaldık ama artık bu saat itibariyle pek güncel şarkılar çalmayacağız. Yaşı kemale erenler olarak bizlerin çocukluğunu, ilk gençlik yıllarını hatırlatan o güzel şarkıları tek tek çalma zamanıdır. Gülden Karaböcek'te başlayıp kiminle devam edeceğiz? Tabii ki yaşayan efsanemizle.

0: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Yeni haftada rüzgar şiddetli değil, yer yer sağanak geçişleri sürüyor. Ege'nin güneydoğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğu ve güneybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısıyla Orta ve Doğu Karadeniz'de yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Doğu Karadeniz'de yer yer kuvvetlenebilir, dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜRTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRTÜRK.
6: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
7: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
8: Lösev hayat verir.

Ali Osman dinliyor Konya'dan, Meram'dan sıradaki şarkıyı Ahmet için istemiş. Ahmet Taşpınar, krala selam, damara devam demiş. Eyvallah, teşekkür ederiz. Müslüm Baba'yla hani tabiri caizse damar yolunu açacağız şimdi. 90'lı yıllardan 80'li yıllara doğru kaseti geri saracağız. Hep söylüyoruz, çocukluk, ilk gençlik yılları, o dönemin güzel hatıraları gözümüzün önünde canlansın diye. Özellikle geceden sabaha çalışan kralcılarımız çok fazla. Onlar dinliyorlar bizi. Eğer bir 10-15 dakikanız varsa, bir çay molasına, kahve molasına çıkabiliyorsanız, şu şarkıları tam konsantrasyonla dinlemenizi tavsiye ederim sevgili kralcılar. İş verimliliğini artıran şarkılardır bu şarkılar aynı zamanda. Hepimize ilaç gibi gelsin. Diğer taraftan sabahın erken saatinde kalkıp işe güce gidenler, hala çalışanlar veya bugünlük bu kadar yeter deyip trafikte, sıkışık trafikte kalmış mıdır bu saate trafik? Büyük şehirlerde hala vardır, İstanbul başta olmak üzere. Büyük bir sabırla evine gitmeye çalışan kralcılarımız var. Çok yoruldular. Onlara da iyi gelsin bu şarkılar. Dinliyorlar şu anda. Günün en güzel, en sessiz zamanıdır. Yani eve giderken ki o yolda tek başınaysanız özellikle veya toplu taşımada da olabilirsiniz. Kulağınızda kulaklık varken, şu şarkıları dinlerken günün muhasebesini çok güzel yapar insan. Öyle bir an işte şu an. Hazırsanız başlıyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto
2: Ekspertiz. Anahtar teslim mutluluk. Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
2: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
3: İsmim Selinay Gözübüyük, aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse geldim hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
1: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak. Kulağın radyonda olsun.

Evet, işte geldik bu akşamın da sonuna sevgili kralcılar. Batucuğum, babana çok selamlarımı ilet lütfen. Turan abi dinliyormuş oğluyla beraber. Batu mesaj atmış, demiş ki abla aslan babam için bir şarkı çalar mısın? Çalmaz mıyım? Sen ne güzel mesaj atmışsın. Çok selam söyle ailene, annene, babana, abilerine. İzmir'den Kadife Kale'den dinleyen bir kardeşimdir. İyi de bir kralcıdır. Haydi bakalım. Azer Bülbül'ü de çaldık. Onu da çok sevdiğini biliyorum. Erkalcılar için bu akşamın veda şarkısı. Çok teşekkür ederim her birinize sevgili kralcılar. Yürekten dinlediğiniz şarkılarımı, beni. Yarın sağlık saat olursa yine akşama doğru saat 18'de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Benim yarınlar bir türlü gelmedi. Şansım hep uykuda kaldı. Toz pembe hayaller ömrümü çaldı. Şimdi bana o diyorlar, dinliyorsunuz. Oysa, oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi tomurcuklanmak istedim. Oysa ben seninle bir dalın yaprağı gibi yeşermek isterim. Varsın sararsaydın. Öyle ya, öyle ya, sen olaydın, taş olaydın. Ha.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Tem Otoyolu Edirne Batı Kavşağı Gümüşova arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları var. Bu kavşaklar arasında kesimler halinde trafik diğer şeritlerden veriliyor. Ankara Kırıkkale yolunun 18'de 22. kilometreleri arası Kırıkkale Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Nöbetçi Erdem.

Alemin en kralı kral efem, bendeniz Nöbetçi Erdem. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar, hayırlı haftalar, hayırlı akşamlar dileklerimizi iletelim. Sevgili kardeşim Melis'e teşekkürlerimi iletiyorum. Yaşattığı ve paylaştığı güzelliklerden dolayı inşallah aynı güzellikler saat 23'e kadar Alemin En Kralı'nda benimle birlikte devam edecek. Her zaman olduğu gibi bol müzik, az muhabbet ve damar şarkıları eşliğinde güzel bir akşamı beraberce paylaşacağız inşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

bakarken ben seni her şeyden çok seviyorken sevmiyorum diye yalan söyledim.

0: 98 yılında Kral FM'e ilk geldiğim dönemde Atilla Kaya'yı bu şarkıyla tanıdım sevgili kralcılar. Zaten bir tane albüm vardı bizde. Sus vardı, Kutup'ta Yaz gibi. Daha sonra tabii sesi ve yorumu benim çok hoşuma gitti. Tarzı çok hoşuma gitti ve ondan sonra Atilla Kaya üzerine yönelmeye başladım ben ve ondan sonra etrafımızdaki kardeşlerimiz de tabii bana yardımcı oldular. Ondan sonra Atilla Kaya'nın nasıl büyük bir hazine olduğunu keşfettik tabii. Ondan sonra evlendin işte, beni yolcu et, beterden de beter oldum, alışırım falan, öyle Atilla Kaya maceramız devam etti. İyi ki de tanışmışız bu güzel insanın, bu büyük virtüözün şarkılarıyla, yorumlarıyla. Elimden geldiği kadarıyla ben hala yad etmeye, anmaya devam ediyorum ve devam edeceğim tabii ki. Mekanı cennet olsun.
1: Hatırladın mı eskiden?
2: Kral

0: Sevgili Emirhan kardeşimi bayağıdır göremiyorum. Ona bir selam gönderelim. Bursa'da dayısı orada mı dinliyor mu bilmiyorum ama dayısına da selamlarımızı iletelim. Selam gönderecek bir türlü denk gelemedik. Sevgili Emirhan kardeşime de sıradaki şarkıyı armağan edeyim. Hadi bakalım.
1: Kalbim seninle dolu, ne yapsam bilmem.

0: Şarkı Beni Unutma, bu albümün çıktığı zamanı ben hatırlıyorum sevgili kralcılar. Beni Unutma, Aşığım Sana albümüydü. Ve yanlış hatırlamıyorsam, bir hatamız yoksa 3,5 milyon rakamı, satış rakamı aklımda kalmış. Yani o zamanlar bu kayıtlara geçmiş ama yani şimdinin rakamlarına baktığında ne kadar büyük bir rakam olduğunu tasavvur edebiliyoruz yani. O zamanki kaset tabii, o zamanlar 88-89 gibi aklımda kalmış. Böyle büyük rakamlar vardı o zaman albümlerde, yani 1-1,5, 2,5, 3,5 albümler. Şimdi Müslüm Baba'nın Küskünüm albümünün 8 milyon sattığı şu anda Wikipedia'da yazıyor. Bilmiyorum tam şey bu mu, orijinal satış mı, ama böyle yüksek rakamlar vardı. Albümlere çok yoğun talep vardı. Şimdi tabii artık şarkılara ulaşma çok kolaylaştı. Eskisi gibi hemen bir belleğe yükleyebiliyorsunuz. Eskiden böyle değildi. Şarkılara ulaşmak çok zordu.
1: Kral, nöbetçi Erdem.

Tabii bugün önemli bir tarih sevgili kralcılar. Birçok acının, birçok ölümün yaşandığı. Ben tabii o zaman gece 11-3 yayın yapıyordum. 3'e 5 kala falan yayını bitirdim. Su içmeye doğru giderken bu şiddetli bir sarsıntı yaşandı. Tabii hepimiz binayı terk ettik. Kapının önüne çıktık. Çok kısa bir zaman sonra sevgili gezegen geldi. Afrikalı ile Sapanca'ya doğru gitmişler ve oradan tekrar geri dönmüşler falan. Orada başka ayrıntılar da var, onu anlatırlar size. Orada bir yayına başladı. Tabii benim de Adapazarı'nda akrabalarım var, yakınlarım var. Çok zor bir gündü, çok üzücü bir gündü. Biz tabii önce tam olayın ayrıntılarını anlayamadık. Biz Marmara Denizi'nde bir deprem olduğunu düşünüyorduk. Ondan sonra yanlış hatırlamıyorsam TGRT haber bağlandı gece sabaha karşı. Adapazarı'nın yerle bir olduğunu aktardı. Sonra biz depremin devamını anlamış olduk. Ne kadar büyük bir alanı kapsadığını anlamış olduk. Bayağı bir yayın 2-3 gün hiç çıkmadan, hiçbir yere gitmeden orada birçok insana ulaşmaya çalıştık. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Hatta o yayınlarımızda ödül de almıştık. Çok zor bir gündü. Allah hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Birçok insanın hayatı değişti. Akışı değişti. Evladını, annesini, babasını, dayısını, amcasını kaybedenler oldu. Ailesinin tamamını kaybedenler oldu. Sonrasında tabii bir de Kahramanmaraş depremi var. Depremler hayatımızın bir gerçeği. Türkiye'nin bir gerçeği. Deprem coğrafyasındayız. Bizim görevimiz, sorumluluğumuzu yerine getirmek, binalarımızı sağlam yapmak, dönüşümlerini, geri dönüşümlerini yapmak, yenileme. Şimdi bir fırsat var, devletimiz de bize bir fırsat tanıyor, yarısı bizden kampanyasıyla elimizden geldiği kadar. Geçen demin haberlerde 40 bin binanın 20 bin tanesi yüksek dereceli risk içeriyormuş. 20 bin, yani yarısı. Yani bir deprem anında İstanbul'da neler olabileceğini varın sizler düşünün. 112 nereye yetişecek, 155 nereye yetişecek, kim kimi nasıl kurtaracak bilmiyorum. Allah yardımcımız olsun.

Dillere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim. Dostlarımdan aramasınlar. Dillere de küstüm, açmasınlar, kuşlara da küstüm. Uçmasınlar, selamını kestim.

kokacak mı? Fallara da yazık, sen çıkacak mı? Dostlarıma yazık, senin gibi olmayacak. Güllere de yazık, sen kokacaklar. Fallara da yazık.

0: Evet, yavaş yavaş şeridimize doğru geçelim sevgili kralcılar. Her zaman olduğu gibi Müslüm Baba söylesin, kralcılar dinlesin. Emniyet kemerleri takılsın, sol şerit açılsın. Sol şeritte bekleme yapan araçlar devam edin arkadaşlar. Bekleme yapmayalım, açalım şeridimizi. Çünkü alemin kralları, alemin efsaneleri geliyor. Babalar listeli başlıyor. Dilovası İzmit, Adapazarı 4 yol, Bilecik Bozüyük, Afyon, Dinar Sandıklı istikametimiz. Her zaman olduğu gibi iki kralı, iki efsaneyi, iki ustayı rahmetle analım. Mekanları cennet olsun. Krala selam, damara devam.
1: Hep damar, hep damar, full damar.
2: Nöbetçi Erdem, nöbetçi Erdem, Erdem, Erdem.

Çok üzgünsün arkadaş. Bir labin mi var? Derdinden anlamayan sevgilin mi var? Bir zamanlar ben de senin gibiydim. Sevgilim için deli gibiydim. Hep gece gündüz içen biriydim. Bak gör beni aşk ne hale koydu. Simsiyah saçların kar gibi oldu. Ben böyle miydim, böyle mi doğdum? Genç yaşımda bir ihtiyar mı?

0: Kral FM otobüsü bugün İzmir'deydi. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluştuk, hediyeler dağıttık. Siz de kazanmak için Kral FM'i dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım bugün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Günaydın, ismim Onur Gönül Çeken, İzmir'de memurum. Sabah işe giderken Kral FM'den anonsu duydum. İzmir İtfaiyesi Daire Başkanlığı karşısındaki otobüse geldim. Şifreyi söyleyip hediyemi aldım. Sıradaki şarkıyı Urfa'dan Berfin Ayalki'ye hediye ediyorum.
2: İsmim Selinay Gözübüyük, aracımda Kral FM dinliyordum. Anonsu duydum, otobüse geldim hediyemi almaya. Kral FM'e teşekkür ederim. Sıradaki şarkı Serkan Gözübüyük'e armağan olsun.
0: Kral FM otobüsü yarın İzmir'de olacak.

Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

0: seninle bir...
1: Ve işte 383 saatlik ayrılığın ardından saatimiz, vaktimiz geldi. Yine buluştuk, yine bir aradayız. Şükür kavuşturana, şükürler olsun. Hüküm ve hakimiyet Allah'ındır diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, en güzel isimler Allah'ındır diyen Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Sevgili nöbetçi Erdem'i uğurladık. Hizmet güzellik sırası bende. Her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

bu güzel şarkılarla alemi gelişimizi duyurduk. Ben geldim arkadaşlar dedik. Gelişime karşılık sesimi duyan sevenlerim de hoş geldin demeye başladılar. Çok duygulandırdınız. Çok mutlu ettiniz beni. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Özlemişsiniz. Yollarımı gözlemişsiniz belli. Eyvallah, ben de sabırsızlıkla bu vakti, bu saati bekledim ve saatimiz, vaktimiz geldi arkadaşlar. Öncelikle malum canımızı çok yakan günlerden biriydi 17 Ağustos. Yavaş yavaş geride bırakıyoruz. Her daim geride bırakalım inşallah. Allah tekrarından beterinden korusun. 6 Şubat da öyle, 17 Ağustos da öyle. Rabbim tüm ülkemizi, yurdumuzu, güzel insanları felaketlerden korusun diyerek, ölmüşlerimize de Allah'tan gani gani rahmet dileyerek 17 Ağustos'u unutmadığımızı, unutturmadığımızı belirtmek istiyorum arkadaşlar. Fon müziğini duyunca çok sevindim. Hoş geldin demiş Zeynep. Ben de mesajını görünce çok sevindim. Zeynep, teşekkür ediyorum. Hoş geldin, sefalar getirdin diyor. İzmir'den Toprak. Tüm şarkılar özlemle, hasretle yol gözleyenlere gelsin denmiş. Trabzon'dan İbrahim. İbrahim Aydın Müslüm Baba'dan diyor. Afyon Gökçek'ten Gökhan Çakır. Hoş geldiniz, sizi özledik diyor. Eşi Şaziye ve bize armağan etmiş. Adana Pozantı'dan Akça Tekir'den dinliyoruz denmiş. Selda. İzmit'ten Sultan. Ferdi Baba'dan bir şarkı demiş. En heyecanlı bekleyen sevenlerinden birisi de Beylikdüzü'nden Canan olmuş. Hatta dakikaları saymış. Evet, 3 dakikamız kaldı saatime göre atamıza kavuşmaya demiş. 2 haftalık hasret özlem bitiyor demiş. Beylikdüzü'nden Canan. Canımsın, eyvallah Canan. Ata abim, kral abim, selamlar sana. Balıkesir merkezden Garip Recep. Ferdi Baba'dan diyor. Yanımda olan Ramiz Söz Tutan abime ve Dursun Bey Sarnıç Mahallesi verdiği gençliğini armağan demiş. Konya Beyşehir'den Rüstem. Hoş geldin abi, iyi ki varsın diyor. Sağ olasın Rüstem. Silopi'den Emin. Selamlar ata baba demiş yine. Almanya'dan Fatoş. Hoş geldiniz diyor. Sensiz olmuyor demiş. Seni çok özledik. Yokluğun o kadar belliydi ki diyor. Eyvallah. Bu duygulara sahip tüm sevenlerim için Ferdi Baba'nın iki güzel şarkısını armağan etmek istiyorum. Kabul buyurun. Keyifle dinleyin.

alem seni sevmedi. Sonunda şart oldu ayrılığımız. Sanma ki bir tanem seni sevmedim. Sanma ki bir tanem seni sevmedim.

Seni sevmedim, ayrılmaktan başka yoktu çaremiz. Sanma ki bir tanem, seni sevmedim.

Yine mesajlara bakalım. İyi akşamlar Silivri'den Nursel. Eşim Hakan Şekerci'ye, onu çok özledim demiş. Armutlu'dan Cumhuriyet Mahallesi'ne selamlar diyor Ömer Ali Osman Cafer. Yeni Bosna'dan Gökhan, iki haftalık sessizliğin ardından yeniden sesini duymak çok güzel demiş. Hoş geldin Ata abim diyor, üçlük hazırlamış. Bugün üçlük bana ait arkadaşlar. Sizler beni özlediğiniz gibi ben de sizleri özledim. Sizler için gönlümden geçen bir güzel üçlüğüm var. Balıkesir Sındırgı'dan İsmail. En güzel geceler senin olsun Ata Bey diyor. Paris'ten Mehmet Bucak, eşi Meral oğlu Emin için. Hoş geldin, sefa geldin diyor. Bursa Kestel'den Hasan. Evet geldi işte, hoş geldin, sefalar getirdin demiş Kezban. Hoş gelmişsin güzel yürekli dadaş Ata diyor. Fon müziğe girdi, dedim Ata döndü yuvaya diyor. Özlem bitti demiş. Tekirdağ Saray'dan Hafize, seni çok özledik diyor. Bütün sevenlerime gelsin sıradaki şarkılar demiş. Sağ olasın Hafize. Hoş geldin Ata abi, gelmeni dört gözle bekliyordum demiş. Farkını koruyorsun şükür kavuşturana demiş Nazan. İyi yayınlar, sıradaki şarkı Kara Gözlüme diyor Bursa'dan Gökhan. İzmir'den Zeliha diyor ki sevindim geldiğine diyor. Gazi Mahallesi'nden Halil, özlettin kendini demiş. Esenler'den Sultan, sen nerelerdesin diyor. 3-5 nöbetlerimize geri dönmeyecek miyiz diyor. Şu an memlekette Sivas'tayım diyor. Hoş geldin Ata Bey, nasılsınız diyor. Bu sesten mahrum kalmıştık diyor. Sesine sağlık demiş Ayten. Canım benim, teşekkür ediyorum. Marmaris'ten Erzurumlu Çağrı, bütün kral dostlara selamlar demiş. Hoş geldiniz Ata Bey, iyi ki varsınız diyor. Gaziantep'ten İrfan Ateş, seni Allah için seviyorum demiş. Hoş geldin Ata, bir geldin pir geldin diyor. Almanya Bremen'den Kralcı Songül, ne yiğittin geldin diyor. İzmir'den Gülsüm, hoş geldin Ata, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum Gülsüm. SL300'den Yusuf, İyi yayınlar gececilere diyor. Oğuzhan Güllü'den bir şarkı istemiş. Bursa'dan Salim, şu an misafirimiz olan Özlem Mustafa Erol çiftine ve tüm kralcılara. Kasımpaşa'dan Lida bir şarkı rica etmiş. Ayşe Karaçar, hoş geldiniz. Kurban olurum sesinizi duymak, ne güzel toprağım demiş. Eyvallah Ayşe, nasılsın, iyi misin? Bursa'dan Nalan Şimşek, eşi Güngör'e ve bizi

Hoş geldin Ata abim. Seni çok özlemişiz. Kartal'dan Fatoş. Şişli'den Neşegül. Vallahi gözümüz yollarda kaldı diyor. Ata abim hoş geldin demiş. Özlendin diyor. Damar cerrahı Ferdi Baba şarkıları bana da gelsin diyor. Orhan Gazi'den Körpe Sedat. Eyvallah Sedat, nasıl durumlar? Ata abim hoş geldin, sefa geldin diyor. İlknur Adapazarı'ndan eşimle dinliyorum demiş. Selamlar olsun. İzmir'den Serap hoş geldin demiş. İyi ki varsın diyor. Aydın'dan çıkıp da Çanakkale'ye göreve gelen hocamıza selamlar demiş Gürkan. İzmit'ten Seyfi aşkı Asiye'ye demiş. Özledik seni diyor. Evet işte bu, hoş geldin. Geceleri işe sizinle başlamak bir başka huzur. Seviliyorsunuz demiş. İş arkadaşım Halil ve İsmail ediyor. Belçika'dan, gece vardiyasından Mine. Kolay gelsin. Kırklar elinden Ayhan. Hasret bitti diyor. Bergen'den. Kayseri'den Çiçek. Hoş geldiniz Ata abim diyor. Tüm sevenlere. Mersin'den Hakkı. Hoş geldin. Yokluğunu o güzel sonuçunu hatırlayarak geçirdik. Yaradan'ın selamı sana olsun diyor. Mersin'den Hakkı. Eyvallah Hakkı. Yüreğine sağlık. Hoş geldin Ata kardeşim. Yokluğun çok belliydi diyor. İyi ki varsın demiş. Nazen. Buca'dan Güner, geceler sensiz olmuyor demiş. Sesini duymak ne güzel diyor. Ankara'dan Dadaş Mehmet, yollarını dört gözle bekliyordum demiş. Şu an boya badana yapıyor, seni dinliyoruz diyor. Bulgaristan'dan Kral Olivien, Delmar ve ben Mustafa İskender. Arkadaşlarla beraber Kral dinliyoruz denmiş. Mustafa Kartal'dan, hoş geldin Ata abi diyor, üçlük hazırlamış. Eyüp Sultan'dan Melek, hayırlı geceler Ata abi, sensizken öksüz çocuklar gibiydik, hoş geldin sefalar getirdin demiş Melek. Teşekkür ediyorum, adı güzel. Zonguldak'tan Dursun, selam Ata abi hoş geldin diyor. Bu sefer seni Trabzon'da dinliyorum. İyi yayınlar demiş.

artık ikinci saatimizdeyiz. Ata baba hoş geldin diyor. Kralın kralı, çok özledik seni demiş. İzmir Karşıyaka'dan Tırcı Arıza Kamil. Mudanya'dan Hasan Oğuz. Tüm kardeşlerimi İbrahim Erkal'dan demiş. Rize'den selamlar diyor Esra Balcı Kopuz. Hayırlı geceler demiş. Kemal Paşa Bağyurdu'ndan Dibek Taşı'ndan bütün kralcılara selamlar diyor. Başta Hakan Dikkat, Erdal İpek, Musa Yolcu selamlar denmiş. İstanbul'dan Şevval, Karabük Cezaevindeki Hakan Uysal'a. Kadriye Kalaycı, Samsun Alaçamlı. Nasılsın Atacığım demiş. İş çıkışı eve gidiyoruz. 658 plakada sizi dinliyoruz. İyi yayınlar denmiş. Canım Atam hoş gelmişsin diyor. Adana Kozan'dan selamlar demiş. Bir sevenimiz eyvallah. Nide'den servisçi Yusuf. Gece vardiyse çalışan arkadaşlara. İlkay Turcan, Bursa Gemlik'ten. Eşimle dinliyoruz diyor. Eşim Yeşim Turcan'a. Sesini duymak çok güzel demiş. Biricik eşim Nurten'le dinliyorum demiş. Rize Ardeşen'den Ali. İzmir'den Gülşen. Sesini duymak çok güzel. Özledik seni diyor. İnegöl'den Tolga. Kaderden yana sınananlara diyor. Gaziantep'ten Zilan. Gaziantep cezaevindeki Cihat Akyüz'e. Gaziantep'ten Hatice, eşim kankam Rümeysa'ya diyor İbrahim Tatlıses'ten. Simav'dan Ceyda, tüm tır şoförlerine. Beylikdüzü'nden Esin, hoş geldin, sefalar getirdin, günleri saydırdın diyor. Seni çok özledik, özellikle annem bugün saatleri saydı diyor. Sıradaki şarkı annem Safiye için gelsin demiş Esin. Ata abim kralın tacısın valla. Kedim fıstık da seni dinliyoruz demiş. Bartın'dan Mustafa Tüfek. Atacığım diyor bu saatte, Atacığım bu sıcakta niye geldin diyor. Otursana evde diyor. Marmaris'ten Muhammed seviliyorsun demiş. Sen Batman'ın sıcağını gör. Batman'da da 2-3 gün gezdik dolaştık. Valla bir sıcak bir sıcak. Mahmut Kahveci hoş geldin. Tatilin inşallah güzel geçmiştir diyor. Çok güzel geçti. Allah'a şükürler olsun. Güzel gezdik, dolaştık çocuklar.

Bu güzel şarkılarımızın hemen ardından yine mesajlara bir göz atalım ve üçlüğümüze de geçelim artık. Az önceki Yıldız Tilbe şarkımız özellikle Erzurum'dan Hatem Usta'ya armağan olsun. Çalarsan sevinirim demişti. İnşallah dinliyordur. Dinlemiyorsa da kulaklarını çınlatmış olalım bakalım Hatem Usta'mızın. Halil ve Eda Müslüm Baba'dan bir şarkı denmiş. Adana'dan Ayhan. Ata abi diyor kral kralsız olmuyor. İyi ki geldin, hoş geldin diyor. Gaziantep'ten Muratcan. Hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Gaziantep'teki tüm servis şoförü arkadaşlarıma demiş. Tekirdağ Saray'dan Faruk hoş geldiniz diyor. Başta sevdiklerim olmak üzere tüm saray halkına demiş. Atabey hoş geldiniz diyor. Dilerim tatilimiz güzel geçmiştir diyor. Ferdi Baba'dan bir şarkı New York'tan Neriman Denk istemiş. Eyvallah Neriman. Hoş gelmiş Ata, özledik yayınını, sen olmayınca kimse Hüseyin Altın dinletmiyor demiş. Gölbaşından Sema. Ankara Mamak'tan Tuğba. Çok özlediğim, yolunu beklediğim, beklemekten hiç usanmadığım, candan çok sevdiğim eşim Alime. Çorum'dan Şenay hoş geldin demiş. Kardeşim Hülya ve kızı Defne için diyor. Belçika'dan Ümit hoş geldin Ata abim demiş. Esenyurt'tan Neşe. Abi geldiğin çaldığın şarkılarla belli diyor. Diyarbakır'dan Ufuk. Ata abi sensiz çayın tadı olmuyordu, hoş geldin demiş. Diyarbakır'a da selamlar olsun. Diyarbakır'a da gezdik, uğradık. Diyarbakır'da çok sıcak. Isparta'dan Cemal. Gece vardiyasında çalışmaktayız. İbrahim Erkal'dan demiş. Hatay'dan Perihan. Arkadaşı Mülayim'e. Gaziantep'ten Hatice. Biricik eşim ve kıymetli abim Müslüm'e. Isparta Erdiye'den Mustafa. Tüm sevdiklerini ve kralcılara. Konya Meram'dan Ali Osman Oluk. Ahmet Taşpınar için diyor. Eskişehir'den Nedim Aslan, eşi Zehra Aslan'a, kızı Hilal ve damadı Metehan'a. Tüm ticari taksi şoförlerine diyor. Hele bakın kim gelmiş. Hoş gelmiş Ata kardeşim diyor. Uşak'tan Tolga, canım eşim Nilay ve kızlarım Ela ve Ece için. Lüleburgaz'dan Kırklareli'de yatan kardeşim Abdülkadir için diyor. Mehmet Çelik, Ayşenur için denmiş. Biz seni unuttuk sanma, sen geldin, hoş geldin diyor. Kütahya Gediz'den servisçiler Halil İbrahim Kaçar, Necati Öztürk, Ender Öztürk, Halil Öztürk. Canımsınız, eyvallah. Aydın Hekimoğlu, kahvesinden gurbette sevgilim çalar mısın demiş Ali Eren. Gaziantep'ten Salih Eren ve servis arkadaşlarına. Sivas Sara'dan Rıdvan. İzmir'den Etem bana armağan etmiş, hoş geldin diyor. Erzincan'dan İbrahim Kumsal. Mustafa Keser'den bir türkü. Kardeşim Süleyman'a demiş. Makedonya'dan tüm yurttaşlara sevgiler selamlar demiş Tuna. Niğde'den Umutcan iyi akşamlar demiş. İzmir'den Dündar. Eşi Serap'la dinlediğini belirtmiş. Ne çabuk geçti 15 gün diyor. Vallahi öyle. Peki bu değerlendirmelerimizin hemen ardından gönlümden geçen üçlük hazır. Sizler için bu güzel üçlüyü yayınlıyorum ve şimdi üçlük zamanı.

üçlüyü tamamladık. Üçlüyü tamamladık. Yine bir değerlendirme yapalım. Az bir zamanımız kaldı. Mesajlarınızın maşallahı var. 23SY552 Giresun Otobüs Başkaptanı Mustafa İrfan Ceketçi'ye ayrıca. Atabey merhaba demiş, Murat Ceylan Samsun'da tatildeyim diyor. Berabere kaldık diye üzgündüm ama inan radyoyu açıp sesini duyunca üzüntüm gitti diyor. Hoş geldin, sefalar getirdin diyor. Ata kardeşim iyi akşamlar, seviliyorsun demiş İsmail. Kayseri'den Rabia, Dünyan Cezaevindeki eşi Ali Öze. Kocaeli'nden Suadiyeli Sütçü Metin, 41P0560 serviste dinliyoruz. İzmir'den Refika, 6 aydır hastanede yatıyordum, cuma günü taburcu oldum diyor. Geçmiş olsun bakalım. Kurtuluş'tan Abdurrahim Demir, Silivri Cezaevindeki oğlu Muhammed Demir ve bütün arkadaşlarına. Bursa'dan İsmail, yolda olanlara. Bursa'dan Mudanya Yalı Çiftliği'ne doğru yoldayım diyor. Nazilli'den Kezban, İstanbul'a giriş yapmış bulunmaktayız, arabada dinliyoruz. Eniştem Ömer ve Müjgan için. Gaziantep'ten Akif, İsmail Usta ve Servet abiye, tüm sevdiklerine. Ata Efendi hoş geldin diyor. Akseki'den Mehmet Akif, Kamran Akkor'dan. Yalova'dan iş çıkışı selamlar diyor. Ebu Bekir Ayobi, Sinan Özen'den. Diyarbakır'dan Sibel, balkonda kahvemi içerken dinliyorum. Eskişehir cezaevinde olan sevgilim Nurullah da dinliyor demiş. Allah kavuştursun diyelim. Adana'dan Hiranur, Yıldız Tilbe'den. Selam ve dua ile iyi geceler, iyi ki varsınız demiş Ali Yavru. Gaziantep'ten Mehmet eşi Hatice ile dinlediğini belirtmiş. Gaziantep'ten Mustafa Recep Ayaz, fabrika dönüşü serviste dinlemedeyim diyor. Karabük'ten Nur, cezaevindeki nişanlım Emre Üntürk'e. Balıkesir Çanakçı orman yangınlarıyla mücadele çalışan bütün mesai arkadaşlarıma demiş Caner.

toprağa muhtaç. Tomurcuklanmak için rengini, tadını, kokusunu almak, açılıp

tadımı, rengimi almam, pişip aşk, aşk olmam için muhtacım. Nasıl ki damarlar kana, nasıl ki bedenler cana, o zaman ben de sana, sana muhtacım, sana muhtacım, sana muhtacım.

0: Evet, güzel şarkılarımıza başladık. Güzel şarkılarımıza geceye doğru yol almaya devam ediyoruz. Program başlamadan mesajlar da gelmeye başladı. Hemen WhatsApp hattımızı bir kez daha hatırlatalım kralcılarımıza. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı 0532 703 92 çift 0'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı birazdan değerlendirmeye başlayacağız. Öncesinde güzel şarkılarımızla yol almaya devam edelim.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

Bursa'dan sevgili avukat Bircan'a da selamlarımızı iletelim. Sıradaki şarkımızı Bircan'a da armağan edeceğiz. Öncesinde Ankara'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan, eşim Can Eker'de seni dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı ona da armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Büşra'dan gelen bir mesaj. Yine İstanbul'dan Ömer, güvenlik görevlisiyim diyor. Şu anda gece nöbetindeyim. Sıradaki şarkıyı kendime ve tüm çalışanlara armağan ediyorum diyor. Hem ona hem çalışan tüm kralcılarımıza selamlarımızı iletelim. Evet, İstanbul'dan selamlar diyor Funda. Seni dinliyorum demiş. Kadirhan, Bursa'dan Gökhan, en güzel şarkılar sevdiğime gelsin diyor. Yine gelen mesajlarımızdan birisiyle daha devam edelim. Yalova'dan taksi şoförü Zafer, tüm taksici kralcılara gelsin. Aynı zamanda eşime ve çocuklarıma sıradaki şarkı armağan ediyorum diyor. Oldukça yoğun mesajlarımız. Bu arada sesli mesajlar da yoğunlukta ve Instagram üzerinden de gelen mesajlarımız yoğun. 0532 703 92 00, radyomuzun WhatsApp hattı. Aynı zamanda bir Kadirhan, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Kadir Han Fethiye'den Zafer ben. Şu anda seni dinlemekte olan Hasan Narin ve Fethiye Belediyesi'nde gece mesaisindeki arkadaşlarıma armağan etmenizi istiyorum demiş. Hem onlara hem gece mesaisinde olan kralcılarımıza kolaylıklar dileyelim. İyi geceler Kadir Han. Fransa'dan Ferhat ben. Müslüm Baba'dan bir şarkı istiyor, sözümüz olsun. İzmir'den Güner Ceylan'dan gelen bir mesajımız var. Kadir Han şarkılar çok güzel diyor. Yine İzmir'den Ayrancılar'dan Tuğba çok sevdiğim biricik oğluma gelsin demiş. Balıkesir Sındırgı'dan selam göndermiş. İsmail abimize bizden de selam olsun. Yine Bandırma'dan Barış. Orhan Gencebay'dan bir şarkı istiyor, söz verelim. Kütahya Tavşanlı'dan selamlarımı iletiyorum demiş. Tüm Kral FM dinleyicilerine sevgi ve saygılarımı iletirseniz mutlu olurum diyor Sefa. Bizden de selam olsun sevgili kralcımıza. Kadir Han abi yayınlar. Sökete tipi cezaevinde yatmakta olan C5 koğuşunda bulunan Cavit'e gelsin diyor ama kralcımız ismini belirtmemiş. Bakalım WhatsApp kullanıcı adına var. Cengiz Karmancı'ndan gelen bir mesaj. Sırada güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Devam edeceğiz mesajlarımıza.
1: Kadir Han

Sanma, sanma sen gidince ben hep ağladım. Ne yaz tuttum ne de kara bağladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım. Bir gerçeği geç de olsa anladım ya. Kaderimdir dedim, üzülmedim ki. Üzülmedim ki, üzülmedim ki. Ben meşhure doğru gidip koşarken, bir yalnızlık benim işim başlarken, sen güzel aşkı içerisine erken, kaderimdir dedim.

0: Evet, devam ediyoruz beraberliğimize. Kadirhan, iyi geceler, seni dinliyorum demiş. Tüm sevdiklerim için de bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Kartal'dan, İstanbul'dan, Emine'den gelen bir mesaj. Hayırlı geceler, Erdal İstanbul'dan, Elazığ'a selamlarını iletmiş. Yine Mihriban'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda Maltepe'de bulunan canımdan çok sevdiğim eşim Tamer'e onu çok sevdiğimi söylemek istiyorum demiş. Mersin'den Büyükşehir Belediyesi çalışanı, güvenlik arkadaşlara gelsin. Murat'tan gelen bir mesaj. Kolaylıklar dileyelim. Almanya'dan selamlar Nazan. Şu ana kadar boya temizlik işleriyle uğraştık. Öğlenden bu zamana kadar sizleri dinliyorum. Bana da güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum demiş. Tüm Samsunlulara da selam göndermiş sevgili kralcımız. Bizden de hem Nazan'a hem gurbette olan tüm kralcılarımıza selam olsun. Antalya'dan Öznur'dan gelen bir mesajımız var. İyi geceler Kadirhan, Caner ben, Balıkesir'den şu anda seni dinliyoruz diyor. Bütün mesai arkadaşlarım için sıradaki şarkıyı armağan edersen mutlu olurum demiş. Sırada güzel bir şarkımız var, onlara da armağanımız olsun.
1: Kadirhan, İlaç Gibi Radyo.

0: Unutulmayan şarkılarla beraberliğimize devam ediyoruz. Kadirhan İstanbul'dan seni dinliyorum demiş. Elif'ten gelen bir mesaj. Kanada'dan bir mesajımız var. Selamlar, ben sayayım sıradaki şarkıyı, bütün Cihan Beylilere armağan ediyorum diyor. Devam edelim mesajlarımız, oldukça yoğun mesajlarımız. Bu arada Instagram üzerinden de mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bir Kadirhan Instagram hesabım, rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. 0532 703 92 çift 0. Radyomuzun WhatsApp hattı. Mehmet şu anda bizleri Bursa'dan takip etmekte. 12.08 çalışanlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum. Özellikle Gökhan ve Hakan'a gelsin demiş. Kolaylıklar dileyelim. Ahmet Erdal'dan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi, Isparta Yalvaç Kuyucak Köyü'nden yazıyorum. Sizleri severek dinliyoruz ve takip ediyoruz. Ümit Besen'den bir şarkı istemişler. Sözümüz olsun. İhsan Apacan'dan, İstanbul Pendik'ten gelen bir mesajımız var. Kahramanmaraş'taki asker oğlum için de güzel bir şarkı armağan edersen mutlu olurum diyor. Askerimize selam olsun. Hem ona hem tüm askerlerimize gelsin sıradaki şarkımız. Yine Kadirhan Kastamonu'dan, Nebahat ben aileme armağan ediyorum. Kral FM dinleyen herkese selamlarını iletme sevgili kralcımız. Burak'a selam olsun. Şu anda bizleri Marmaris'ten takip etmekte. Turgay Akkaya'ya selamlarımızı iletelim. İyi geceler abi demiş. Şu anda seni dinliyorum. Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışan tüm arkadaşlarıma armağan ediyorum. Aynı zamanda Yozgat Boğazlıyan'a selam göndermiş sevgili kralcımız Kayseri'den. Bu arada sesli mesajlarımız da var. Hemen gelen sesli mesajlarımızın da şöyle birini paylaşalım. Bakalım kralcımız göndermiş olduğu sesli mesajda neler söylemiş.
1: Kadirhan abicim, iyi akşamlar. İzmir Karşıyaka'dan tır şoförü Kamil Tunus. Bu saatte dinleyen herkese, uzun yol kaptanlarına Kamuran Akkordon bir şarkı rica etsem mümkün mü acaba abi? Hayırlı yolculuklar meslektaşlarım, kazasız belasız.
2: Unutulmayan şarkıların tek adresi Kral FM.
3: İlaç gibi radyo.
2: Kadirhan

Unutulmayan şarkılarımızı dinlemeye devam ediyoruz. İlk şarkımızı Müslüm Gürses'ten, ikinci şarkımızı Ferdi Tayfur'dan. Şimdi üçüncü unutulmayan şarkımızı İbrahim Tatlıses'ten seçtim. Geçmişe doğru güzel bir yolculuk yapacağız. Yolculuğumuza devam etmeden önce gelen mesajlarımız var. Kadirhan, Ankara'dan dinliyorum seni demiş Zafer Özübek. Selamlarımızı iletelim sevgili kralcımıza. Bandırma'dan yazıyorum diyor. Tüm sevdiklerime ve sevenlerime gelsin sıradaki şarkı. Akın'dan gelen bir mesaj. Amasya'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda seni dinliyorum diyor Berdi. Tüm kral çalışanlarına gelsin demiş. Muhtar olduğunu belirtmiş. Muhtarımıza selam olsun. Bursa Gemlik'ten Mustafa Şaban abimizle beraber serviste seni dinliyoruz Kadirhan demiş. Yine Kadirhan selamlar. Ankara'dan polis Aytaç. Sıradaki şarkıyı eşime, kızıma, kızım Elif'e, oğlum Efe'ye armağan ediyorum diyor. Tüm emniyet mensuplarımıza da selamlarımızı gönderelim. Kolaylıklar diliyoruz. Mustafa Türkmen'den gelen bir mesajımız var. Kayseri'den bizleri takip eden kralcılarımızdan Müslüm Gürses'ten bir şarkı istemiş. Az evvel Instagram üzerinden de yazan oldukça yoğun mesajlarımız vardı kralcılarımızdan. Hemen Instagram üzerinden de gelen mesajlarımızın da şöyle birkaçını paylaşalım. 0532-703-92-00 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Rakamla bir yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz. Mehmet Bayer'den gelen bir mesajımız var. İyi yayınlar Kadirhan, sizleri dinliyoruz. Arkadaşım Alihan, Senem ve Mekselina için sıradaki şarkıyı armağan edersen bizleri mutlu edersin demiş. Hangi şehirden mesaj gönderdiğini belirtmemiş ama Mehmet Bayer'e ve arkadaşlarına, yanında bulunan arkadaşlarına selamlarımızı iletelim. Güzel bir şarkımız var. Onlara da armağanımız olsun. Birazdan devam edeceğiz mesajlarımızla.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bütün alışkanlıklardan öteye. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

Ellerim kurtulacak ellerinden, bir kuru dal ağaçtan kopar gibi. Aşk sabitti, gülse hiç dermedik. Bul kendini kurtlarda, hadi dal. Aşk sabit.

Bütün olabilirdik. Hoşça kal gözümün nuru, hoşça kal. Hoşça kal canımın içi, hoşça kal.

Vakit tamam, seni terk ediyorum. Bu incecik bir veda havasıdır. Vakit tamam, seni terk ediyorum.

bir yeri bulabilsem seni hatırlatmayan kan tarlası gelincik şafağında.

0: İyi geceler Kadirhan abi, Kuşadası'ndan Coşkun ve Emre seni dinliyoruz. Şu anda sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyoruz demiş sevgili kralcımız. Bursa'dan Ömer'den gelen bir mesajımız var. Kadirhan hayırlı geceler, ben de dinlemedeyim. Türkan Kaya İstanbul'dan göndermiş bu arada bu mesajı. Konya'dan İsmet'ten gelen bir mesajımız var. Özellikle şoför Sefa, Sinan ve Şahin'e gelsin diyor. Tüm uzun yol kaptanlarımıza selam göndermişler. Hayırlı yolculuklar dileyelim. Uzun yolda bizi dinleyen tüm kralcılarımıza. Kadirhan iyi geceler. Ankara'dan Büşra, kuzenim Seda ile seni dinliyoruz diyor. Mersin'den gelen bir mesajımız var. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde şu anda güvenlik görevlisi olarak çalışıyoruz Kadirhan. Diğer taraftan da seni dinliyoruz demiş. Sevgili Murat'a da selamlarımızı iletelim. Hem ona hem mesaide olan tüm kralcılarımıza. Kolaylıklar diliyoruz. Yine Instagram üzerinden gelen mesajlarımız da oldukça yoğunlukta. Mehmet Bayer'den gelen bir mesajımız var. Sakarya'dan bizleri dinlemekte. Alihan Sarıoğlu'yla beraber seni dinliyoruz. Maalesef yanımızda olmayan Senem ve Mekselina için sıradaki şarkıyı armağan ederseniz mutlu oluruz. Onları çok sevdiğimizi söylerseniz daha da mutlu oluruz demişler.
1: Üstüm başım toz içinde, önüm arkam

nereden kaçtığımı nereden bileceksiniz? Siz benim neden kaçtığımı nereden bileceksiniz?

kime küstüğünü nereden bileceksiniz? Siz benim kime küstüğünü nereden bileceksiniz?

0: kime küstüğümü nereden bileceksin?
1: Kadir Han.

0: Evet, beraberliğimizin de yavaş yavaş sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Birazdan artık gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. Bandırma'dan, Barış'tan gelen bir mesajımız var. Enes Sarıkaya, seni dinliyorum Kadirhan, Mehmet abime hediye ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Kadirhan, ben Fethiye'den Zafer, özellikle şu anda dinlemekte olan Hasan Nalim ve Fethiye'de çalışan tüm arkadaşlarıma gelsin demiş. Bursa'dan Canan'dan gelen bir mesajımız var. Eş Fatih ile bizleri dinlemekteler. Selamlarımızı iletelim onlara da. Sıradaki şarkıyı tüm sevdiklerime ve sevenlerime armağan ediyorum diyor. Ömer. Evet, hayırlı geceler Kadirhan, kolay gelsin. Tüm taksici esnafına gelsin sıradaki şarkı. Bu arada Malatya'dan seni dinliyorum demiş Yücel. Tüm taksici kralcılarımıza da selamlarımızı iletelim. İzmit'ten Yasin'e de selam olsun. Sıradaki şarkımız Yasin'e de armağanımız olsun. Devam edeceğiz güzel şarkılarımıza eşliğinde mesajlarımızı değerlendirmeye. Birazdan da dediğim gibi gecenin gelen son mesajlarını değerlendireceğiz. 0532 703 92 çift 0 radyomuzun WhatsApp hattı. Bir Kadirhan Instagram hesabım. Biri rakamla yazıp yanına küçük harflerle Kadirhan yazdığınızda Instagram hesabım üzerinden de mesajlarınızı bekliyoruz.
1: Kadirhan, Yaşkin Radyo.

Evet sevgili kardeşim Murat şu anda Makedonya'da bizleri takip etmekte. Selamlarımızı iletelim ona. Tüm sevdiklerine de Murat'a da sıradaki şarkımızı armağan edeceğiz. Gostivar'dan bizleri takip etmekte. Kadirhan Samsun'dan Salih Yıldız seninle gece mesailerine devam demiş. Kolaylıklar diliyoruz sevgili kralcımıza. Bursa'dan Ömer sıradaki şarkı tüm sevdiklerime gelsin demiş. Devam edelim mesajlarımızla. Muzaffer Çalıkoğlu'ndan gelen bir mesajımız var. Kadirhan abi kolay gelsin. Aydın Bozdoğan'dan yazıyorum. Çok sevdiğim, sevdiğime gelsin sıradaki şarkı demiş. Yine Rize Pazar'dan gelen bir mesajımız var. Şu anda bir çay fabrikasında 12.08 vardiyasında seni dinliyoruz. Tüm sevdiklerime ve sevenlerimize gelsin sıradaki şarkı diyor. Gökhan Hazır. Sıradaki şarkımızı onlara da armağan edeceğiz. Aynı zamanda kolaylıklar dileyelim. Hem onlara hem çalışan tüm kralcılarımıza.